O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki, o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler, inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah, kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla, onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi, Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da, onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah, bir topluluğa lütfettiği nimetini, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah, her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla, onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi, bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah, onların aralarını düzeltti. O, izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber, Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, İnkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyeti kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaat

0: itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa, bilin ki onlar daha önce de hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O, yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler, birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihat edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihat edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tövbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna. Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden koruma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri sözde sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da, antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır, eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihat edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler, İnkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir. Ve onlar, ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren, ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah, günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi, bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar, daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar, ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah, inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecekler. Böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara, "Oturun bakalım diğer oturanlarla beraber," denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve senin işlerini alt üst etmeye çalışmışlardı. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse, biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz sonuç ne olursa olsun bize göre iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Haydi siz akıbetimizi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi, daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı, asıl Allah ve Resulünü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Bilmiyorlar mı ki, Allah ve Resulüne karşı çıkanı, içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar, kendi aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, O'nun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle, kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihat et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne de bir yardımcı bulunur. Onların içinden öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik, bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim mahiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi oturanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da, münafıklar oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşı dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler.
1: Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin yer aldığı 10. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1 ila 38. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kurban, tüm dinlerdeki ortak ibadet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönülleri müjdele. Hac suresi 34. ayet. Kurban, insanın Allah'a yaklaşmasına vesile olan ve ibadet maksadıyla belirli vakitte ve belirli cinste kesilen hayvanlara denir. Kişi kurban kesmekle Allah'a olan bağlılığını ve onun emrine boyun eğip kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Kurban ibadeti tarih boyunca hemen bütün dinlerin ve dini kültürlerin ana temalarından birini teşkil eder. Her millet inancına göre kendi nazarında kıymetli olan bir şeyi kurban etmeyi gelenek haline getirmiştir. Kur'an bize kurban müessesesinin Hazreti Adem'in çocuklarıyla başladığını bildirir. Ayrıntı verilmeden zikredilen bu hadisede Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettikleri, bunlardan birinin Habil, kurbanının kabul edildiği, diğerinin Kabil'in ise reddedildiği belirtilir. Bu olay bize kurbanın Hazreti Adem'den beri yerine getirilen dini bir ibadet olduğunu göstermektedir. İzahını yaptığımız ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilmektedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'den bahsedilen ayetlerde de kurban olayına değinilir. Ayetin ifadesine göre Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu kurban etmesi emredilmiş, o bu durumu açıklayınca Hazreti İsmail büyük bir teslimiyet içerisinde Allah'tan gelen emre uyacağını ifade ederek babasına kendisini kurban etmesini söylemiştir. Hazreti İbrahim bu emri yerine getirmek için oğlunu yüzüstü yere yatırdığı sırada Allah Teala büyük bir kurbanlık göndererek bunu kesmesini emretmiş ve Hazreti İsmail'i kurban olmaktan kurtarmıştı. Böylece Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail mükemmel bir itaat, teslimiyet ve fedakarlık örneği sergilemişlerdir. Bu nedenle kurban, Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in Allah'a karşı göstermiş oldukları büyük sadakat ve teslimiyetin hatırasını taşımakta ve inananlar tarafından her yıl Kurban Bayramı günlerinde büyük bir coşkuyla yerine getirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hicretin ikinci yılından itibaren vefat edinceye kadar her yıl düzenli olarak kurban kesmiş ve imkanı olan her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesini istemiştir. Kurban Bayramı günlerinde kişiyi Allah'a yaklaştıracak en güzel ve en sevimli şeyin kurban kesmek olduğunu belirten sevgili Peygamberimiz, kesilen hayvanların kanı yere düşmeden kişinin Allah katında yüce bir makama erişeceğini, bu nedenle gönül hoşluğuyla bu ibadetin yerine getirilmesini istemiştir. Bütün ibadetler, kulun kendini olgunlaştırması, hayatı anlamlandırması ve yüce yaratıcısına yaklaşması gibi gayelerin yanında üstün amaçlarla yapılmalıdır. Kurbanla bir hayvanın eti veya derisi için kesimi arasındaki en temel fark, kurbanın ibadet amaçlı, yani Allah'ın rızasını kazanma ve onun isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır. Kur'an'da kurbanın kan ve etinin değil, kesenlerin dini duyarlılıklarının, takvanın Allah'a ulaşacağının belirtilmesi böyle bir anlam taşır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olan samimiyet, dini duyarlılık ve Allah rızasıdır. Bu nedenle Kur'an, Allah'tan başkası adına kurban kesmeyi yasaklamış, bu şekilde kesilen kurbanların etlerinin yenilmesini haram kılmıştır. Gerek fert, gerekse toplum açısından son derece yararlar taşıyan kurban ibadeti, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar. Ayrıca insanlar arasında sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Zekatlı olduğu gibi, kurbanda da zengin olan kişi, malını Allah rızası için başkalarıyla paylaşma yolunda harcama alışkanlığı kazanır. Ve böylece cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtulur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kurban, bir taraftan kişiyi hakka yaklaştırırken, diğer taraftan da halka yakınlaştırmaktadır. Çünkü hakka yakın olmayı hedefleyenler, halkla kaynaşabilen insanlardır. İlahi buyruğa uyarak kesmiş olduğumuz kurbanlar, bir taraftan bize Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in teslimiyetini ve her ikisinin de Allah'a itaat konusunda verdikleri zorlu imtihanı nasıl geçtiklerini hatırlama imkanı verirken, diğer taraftan da yoksullara yardımda bulunma zevkini kazandırır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'ın temel konuları.
3: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde, tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: 11. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetler yer almaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile, Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır. Hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razı oldular. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de ikiyüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Başka bir grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir.

Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgiyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kez yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yaşadıkları, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan, onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah, peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Ve sonra da tövbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geride bırakılan,
savaşa katılmayan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar ve düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi bir amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarına uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye, insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle
münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı.

acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir, nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, "Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir," dediler. Onlara şöyle de, "Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir,
iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya, diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur, ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki, onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlarda onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz? De. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz?
Böylece günahkarlık batağına sapanlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilmedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak zalimlerin sonu nice oldu.

Ama sonuçta dönüşleri, ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denir. Tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de, alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntüde çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilah

0: silahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan çeviresin de, bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da, işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkârcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa! İnananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz! Artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El-Hak, inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştı. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle. İnananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa bilin ki, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan, kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen odur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyederlerse ona uy. Ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkârcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin yer aldığı 11. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz

gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

فانت

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk Ayette Sosyal Hayat.
1: Allah Teala Şura Suresinin 40. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki, o haksızlık edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 6. yılında umre yapıp Kabe ile hasret gidermek ve Mekkelilerle barış antlaşması yapmak niyetiyle 1500'e yakın Müslümanla birlikte yola çıktı. Kafile Mekke'nin 17 kilometre batısında yer alan Hudeybiye'de konakladı. Peygamberimiz ve yol arkadaşlarının Mekke'ye girmesini istemediği için yakınlarına kadar gelen silahlı bir grup, sahabiler tarafından esir alındı fakat iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının umre yapma isteklerini Kureyşlilere iletme görevini Mekkelilerin saygı duyduğu bir insan olan Hazreti Osman üstlendi. Mekke müşrikleri sadece Hazreti Osman'ın umre yapmasına izin vereceklerini ifade ettiler. Hazreti Osman, Peygamberimiz umre yapmadan kendisinin asla umre yapmayacağını net bir şekilde ifade etti. Bunun üzerine bir süre Hazreti Osman'ı yanlarında tuttular. Onun şehit edildiğine dair haberler gelince Peygamber Efendimiz savaş kararı aldı. Bu kararı öğrenen Mekke müşrikleri Hazreti Osman'ı serbest bırakarak Müslümanlara barış antlaşması teklif ettiler. Antlaşma gerçekleşirse Müslümanlar o yıl umre yapmadan geri dönecekler, ertesi sene sadece 3 gün Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye gelebileceklerdi. Teklif edilen şartlar umre için gelen Müslümanları mutlu etmedi. Ancak oluşacak barış ikliminde Mekkelilerin Müslümanlara karşı fiili düşmanlığının sona ereceğini, savaş tehdidinden uzak bir ortamın iki taraf için de hayırlı sonuçlar doğuracağını öngören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar aleyhine gibi görünen

0: bu şartları kabul ederek barış antlaşmasını imzaladı. Müslüman olan Mekkelilerin müşriklere iade edilmesini şart koşan madde sebebiyle bazı zorlukların yaşanmasına rağmen Peygamberimizin sözüne ve barış antlaşmasına olan sadakati bu süreçte Müslümanlar için büyük faydalar sağladı. Barış ortamında artan tebliğ faaliyetleri sayesinde İslam bu dönemde hızlı bir şekilde yayıldı. Müslümanların aleyhine olacağı düşüncesiyle anlaşmaya koydukları şartların kendilerine zarar verdiğini gören müşrikler 2 yıl sonra anlaşmayı bozdular. Mekke neredeyse kan dökülmeden İslam şehri oldu ve Rabbimizin müjdelediği fetih gerçekleşti. Hudeybiye Antlaşması, barış içinde yaşamanın ve antlaşma şartlarına uygun davranmanın insanlara ve toplumlara nasıl huzurlu bir ortam sağlayacağına dair güzel bir örnek olarak tarihimizde yerini almıştır. Kur'an-ı Kerim'de barışma, barış, uzlaşma, anlaşma, barıştırma anlamına gelen sulh kelimesine sıkça yer veren Rabbimiz, insanlar arasında düşmanlık ve nefret benzeri olumsuz duyguların yerleşmesini hoş karşılamamıştır. Sulh daha hayırlıdır ifadesiyle insanların barış içinde yaşamalarından razı olacağını beyan buyurmuştur. Topluluklar ve bireyler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinin Müslümanların görevlerinden olduğunu belirtmiştir. Dinimize isim olan İslam kelimesi de barış, esenlik, güven, huzur anlamları taşımaktadır. Yüce Allah savaşa ancak karşı taraf sebep olmuşsa izin vermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın öğütleri doğrultusunda davranarak anlaşmazlıkların çözümünde tüm yolları denemeden savaş kararı almamıştır. İnsanlar arasındaki huzur ortamının korunması ve devamlılığı da sulhün sağlanması kadar önemlidir. Rabbimiz yeryüzünü insanlar için huzurla yaşayabilecekleri bir mekan olarak düzenlediğini söyledikten sonra, ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın ayetiyle insanları birbirlerine ve çevrelerine zarar verecek ve barış ortamını bozacak fiillerden uzak durmaları konusunda uyarmıştır.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Neml Suresi 76 ve 77. Ayetler.
2: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Dini alaya alanlarla birlikte oturulmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk. O zalimler grubuyla beraber oturma. En'am suresi 68. ayet. Bazı hikmetlere binaen Mekke devrinde müşriklere karşı savaşa izin verilmedi. Dolayısıyla müşrikler Allah'ın ayetleriyle alay edip onları eğlenceye aldıklarında doğrudan müdahale edilemiyordu. Onun için bu gibi durumlarda sevgili peygamberimize onları terk etmesi emredildi. Ayet-i kerimedeki muhatap peygamberimiz olmakla birlikte emir bütün Müslümanları bağlamaktadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'i alaya alan veya eleştirmeye kalkışanlara eğer engel olmak mümkün değilse bu davranışlarına son verinceye kadar onların yanlarından ayrılmak gerekir. Bu emir daha sonra gelen bir başka ayette de tekrar edilmiş. Ayrıca dinle alay edenlerle birlikte oturanların onların günahlarına ortak olacakları da beyan buyurulmuştur. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Kur'an aleyhinde konuşanlara zalimler denilmesi, onların konuşmalarının iyi niyetli, adaletli, gerçeklere dayalı olmadığını, aksine tahkir, tezyif ve iptal amacı taşıyan asılsız ve gerçek dışı konuşmalar olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca zalimler olarak vasıflandırılan kişilerle unutarak bir arada bulunmanın bir günahı yoktur. Çünkü unutma meşru bir mazerettir. Ancak hatırlayınca oturmamak gerekir. Dini alaya alan kişilerin bulunduğu meclisleri terk etmek gerektiği gibi, dinimizin zulüm olarak nitelediği fiillerin işlendiği meclisleri ve düşmanlık duygularına dayalı daha başka kötü ve yanlış söz veya davranışta bulunan kimseleri de terk etmek gerekir. Nitekim gıybet eden kimselerin meclislerini terk etmeyi emreden hadisler de vardır. Allah'ın ayetlerine dil uzatmadıkları, İslami değerlere karşı saygısızca sözler sarf etmedikleri sürece, yanlış inanç ve görüşteki insanlarla bir arada oturulup konuşulabilir. Kuşkusuz her konu gibi din hususunda da ilmi ve fikri değerlendirmeler önemli olmakla birlikte, insanların bütün hayatlarını çok yakından ilgilendiren, tarihin bütün dönemlerinde insanlığı derinden etkileyen din müessesesini önemsiz gibi telakki ederek oyun ve eğlence haline getiren insanlar artık kendileriyle konuşup tartışmaya bile değmeyecek kadar bayağılaşmış olurlar. Bu tür insanlar dünya hayatını yegane ilgi konusu yaparak dünyanın geçici zevklerine kapıldıkları, onları her şeyin üstünde tuttukları için dini bir tür eğlence gibi düşünerek putları veya buna benzer şeyleri tanrılaştırırlar yahut ferdin ve toplumun manevi, ruhi, zihni, bedeni ve dünyevi hayatını şekillendirecek olan hak dini üzerinde ciddiyetle düşünüp benimseyecekleri yerde alaya alırlar. Dünya hayatına aldanıp sonunu ve ahireti hesap etmeyerek hak dini eğlence ve oyuncak yerine koyup alay edenlerle oturmamak veya onlarla bir araya gelmemek aslında inkarcılar için bir tehdit ve uyarıdır. Yoksa bu insanlar da uyarılmalı ve bunlara da tebliğ yapılmalıdır. Bu hakikat daha sonra gelen başka bir ayeti kerimede şöyle açıklanır. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an'la öğüt ver. Yoksa ona, Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Kurtuluşu için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır. En'am suresi 70. ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Şura Suresi 23. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere

taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Meryem Suresi 35 ila 36. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah için zor diye bir şey yoktur. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi ve daha beşikteyken nübüvvetini açıklaması apaçık bir mucizeyken, o dönemdeki insanlar bunu inkar etmişlerdir. Hatta daha da ileri giderek Hazreti Meryem'e iftira atmışlardır. Oysa insanların idraklerini aşan bir olay, peygamber vasıtasıyla bildirildiğinde buna inanmak en sağlam yoldur. Zira Allah'ın kudretinin sınırı yoktur. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah'ın kudreti sonsuzdur. Onun, insan aklının kavrayamayacağı şekilde irade ettikleri, insanlar için birer imtihan vesilesidir. Almamız gereken ikinci mesajsa, Allah insanların Rabbidir. Kendisine kulluk edilmeye layık olan sadece O'dur. Almamız gereken son mesajsa, sırat-ı müstakim, ilk insanlardan beri bütün peygamberlerin çağırdığı yolun adıdır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Muhacir ve Ensar Kardeşliği. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Tevbe Suresi 100. Ayet. İslam tarihinde iyilik yolunda, takva ve samimiyet yarışında önceliği elde eden ilk Müslümanlardan, Allah rızası için her şeyini bırakıp Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir, muhabbet ve samimiyetle onlara kucak açıp ellerinden gelen her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara da Ensar adı verilmiştir. Mekke'den gelirken beraberlerinde hiçbir şey getirmeyen muhacirlerin hicret ettikleri yere ve bölge insanına alışmaları gerekiyordu. Allah Resulü bunu tesis etmek için Ensar'dan durumu müsait olan sahabilerle Mekke'den gelen sahabilerden huyları birbirine uyanları kardeş yaptı. Resulullah'ın kurduğu bu kardeşlik müessesesi her türlü yardımlaşma esasına dayanıyordu. Böylece muhacirlerin memleketlerinden ayrılmalarından dolayı duydukları üzüntü ve keder hafifliyor, Ensar'ın onlara yardımcı olmaları sağlanıyordu. Bu kardeşlik bağı neticesinde Medineli aileler Mekkeli Müslümanlardan birini yanına alarak mallarını onlarla paylaşacak ve beraber çalışıp kazançlarını paylaşacaklardı. Durum öyle bir noktaya vardı ki Medineli Ensar kardeşlik ve paylaşmada zirveyi yakalayıp hurmalıklarını, evlerini ve işlerini paylaşmaktan geri kalmıyor, bu konuda birbirleriyle yarışıyorlardı. Peygamberimizin muhacir ve ensar arasında tesis ettiği bu kardeşlik Medine'nin tümüne yayıldı. Araplar arasında o zamanlar çok yaygın olan kabilecilik ve ırkçılık anlayışı bu kardeşlik anlayışı karşısında erimiş, örnek bir toplum ortaya çıkmıştı. Bu uygulama Medine'de çeşitli kabilelerin birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyum oluşmasına, karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi yanlış anlayışların toplumdan uzaklaşmasına yardımcı oluyordu. Bu eşsiz yardımlaşma ve dayanışma o günün insanlarına ve ondan sonra gelecek insanlara da istifade edilecek güzel bir örnek oldu. Ayette geçen güzellikle onlara uyanlar ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanları ve insanları ilgilendirdiğini anlayabiliriz. Zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu ortamlardan kendini arındırıp imanlarını muhafaza edenleri muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara el uzatıp dertlerini paylaşma kadirşinaslığını gösterenleri de ensar olarak isimlendirebiliriz. Yüce Allah, Enfal suresi 74. ayette bu konuyu şöyle vurgulamıştır. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Ayet-i kerimeden, samimiyetlerini muhafaza ederek inançları uğrunda fedakarlıkta bulunan müminleri Allah-u Teala'nın mükafatlandıracağını anlıyoruz. Şöyle ki, göç eden muhacirler ve misafirperver olan ensar, Hazreti Peygamber'den aldıkları öğretileri, pratik hayatlarında uygulamaları sebebiyle ilahi övgüye layık olmuşlardır. Kur'an'ın ifadesiyle, Allah onlardan hoşnut olduğu gibi, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu hoşnutluğun neticesi de ilahi mükafattır. Aslına bakarsanız, Allah'ın hoşnutluğu başlı başına büyük bir onur ve eşsiz bir şereftir. Onların hoşnut olmaları da onun her yaptığının yerinde olduğuna inanmaları, verdiklerine şükretmeleri, emirlerinin gereğini yerine getirmeleridir. Böylece karşılıklı hoşnutluk ve rıza ortaya çıkıyor. Bu ilahi rızanın, hoşnutluğun işareti de bu yoldaki bütün müminleri kuşatacaktır. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Hangi mutluluk, kurtuluş ve başarı bundan daha büyük olabilir?
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 43. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulmü

Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala A'raf suresinin 158. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka Rab yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem kadar nice peygamber geldi. Her birisi gönderilmiş olduğu topluma karşı görevini hakkıyla yaptı. Kimileri peygamberlerine ve getirmiş oldukları ilkelere gönülden inandılar, hayatlarını bu ilkelere göre şekillendirdiler, güzel ahlakı kuşanıp dünyada ve ahirette huzura ve mutluluğa erdiler. Kimileri ise kendilerine rehberlik etmek için gönderilen peygamberleri kabul etmeyip, heva ve heveslerine tabi oldular da kendilerine yazık ettiler. Nihayetinde Allah, kıyamete kadar gelecek tüm insanlara son peygamberini, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, göklerin ve yerin sahibi, kendisinden başka Rabbin olmadığı, canlılara hayat veren ve ecelleri geldiğinde canlarını alan Allah'ın

0: kullarına gönderdiği son elçisidir. Ondan önceki peygamberler bir kavime veya bir topluma gönderilmişken, o tüm insanlığa gönderilmiştir. Ondan önceki peygamberlerin peygamberliği belli bir döneme aitken, onun risaleti evrenseldir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir, yani okuma ve yazma bilmemektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ne onun tarafından yazılmış ne de o Kur'an'ı bir başkasından öğrenip yazmıştır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, Kur'an-ı Kerim'in son ilahi kitap olarak gönderilmesiyle beraber eski dinler, eski kitaplar geçerliliklerini kaybetmişlerdir. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlar, İslam diniyle Allah'a, onun emir ve yasaklarına, canı gönülden bağlanmaya ve son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iman etmeye davet edilmiştir. Artık kim Allah'a ve Resulullah'a iman eder ve ona tabi olursa, en doğru yola yani İslam'a kavuşmuş olur. Kim de Allah'a iman etse dahi, Resulullah'a iman etmeyip ona tabi olmazsa, o zaman doğru yoldan sapmış, kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olur.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Zümer Suresi 10. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Eddar. Hikmetiyle elem ve zarar verici, sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı hikmetiyle dengede tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zarar vermek anlamındaki dar kelimesinden türeyen dar esması, elem ve zarar verici şeyleri yaratan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de daha çok menfaat, hayır ve rahmet kavramlarıyla birlikte kullanılan dar kavramı, ayetlerin bir kısmında Allah'tan başka tapınılan bütün tanrıların herhangi bir fayda veya zararlarının dokunamayacağını anlatır. Bazı ayetlerde kimsenin Allah'a zarar veremeyeceği vurgulanır. Bazı ayetlerde de Allah'ın kuluna zarar murat etmesi veya zarar dokundurması şeklinde kullanılır.

kullanılır. Dar esması genellikle kendisini bütünleyen nafi esmasıyla birlikte zikredilir. Zararın karşıtı olan hayır, rahmet ve menfaati içeren bu esma ile birlikte biz de aslında Rabbin zıtlıklarla kendini ifade ettiğini görebiliriz. Peki, alemde her şey bu kadar güzelken Rabbimizin zarar verici şeyleri yaratmasının hikmeti ne olabilir? Biz o zararların hep yanından, kenarından ve hatta bazen içinden geçiyorsak Rabbin dahli nedir bunda? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Yeryüzünün yaratılışına baktığında insanı en çok hayrete düşüren şey dengedir. Her şey bir denge ve uyum içinde mükemmel bir yaratılışla yaratılmıştır. Öyle ki biz bir benzeri yaratmak bir kenara, yaratılmışların hikmetini anlamakta güçlük çekeriz. Bütün bunları fark etmekte güçlük çektiğimiz de bir gerçektir. İşte o zaman da Rabbin ayetleri çıkar önümüze. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin, buyurur Rabbimiz. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Kusursuzluk Allah'a mahsustur ve dilediği her şeyi kusursuz yaratmayı da ancak O başarabilir. Şimdi düşünelim, madem bu kadar kusursuz bir dünya, neden kötülük var? Zarar ve elem verici şeylerin varlığı bu kusursuzluğu bozmuyor mu? Nasıl dengenin bir parçası olabilir? İşte tam burada eskilerin bir sözü bize ışık tutsun. Halki şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Ne demektir bu? Şer de, hayır da yaratılmıştır. Şerrin yaratılmasında şer yoktur. Tercih edilmesi şerdir. Yani Allah yaratır, kulu serbest bırakır, kul hayır ve şer arasında bir tercih yapar. Ama bu tercihi de yine Allah'ın onu gördüğü, bildiği, serbest bıraktığı, izin verdiği alanda yapar. Çünkü Allah kulunun her yaptığında yanındadır. Yani oklar yine bize dönüyor sevgili dinleyici. Olay yine bizde bitiyor. Rabbimiz bizi her daim hayrı tercih eden salih kullardan eylesin. İnsan varlığı zıddıyla bilir. Aydınlığı bilebilmesi için karanlığa ihtiyacı vardır. Temizliği fark edebilmesi için kire, iyiyi anlayabilmesi için kötüye. Her yerin aydınlık, her şeyin temiz, herkesin iyi olduğu bir dünyada hiçbir insan bunların nimet olduğunu fark edemez. Farkındalık için zıtlık gerekir ve her şeyi bir hikmete binaen yaratan Rabbimiz, şerri de tamamlayıcı olarak yaratmıştır. Yalnız hayırla işleyen bir dünya olsa, kulun tercih hakkı da olmayacağından, kulluk da anlamını yitirecek de elbet. Ama Rabbimiz bizi tercih yapan bir varlık olarak yarattı ve hayatımızın tamamı tercihlerimizden ibaret. Bu tercihleri yapabilmemiz için düzenlenmiş bir dünyanın içindeyiz şimdi. Ve her yaptığımız tercihte Rabbin bizi gözlediğini bilerek tercih yapmak, kulluğumuzun değerini gösterecek. Allah yokmuş gibi yaşamayı şu halde kendimize yakıştırabilir miyiz? Yeniden dirildiğimiz gün, eyvahlar olsun, Allah varmış mı diyeceğiz? Hangi pişmanlık geri döndürür bizi? Hangi vicdan azabı temizler görmezden gelerek yaşadıklarımızı? Rabbimiz bizi kendisinin farkında olarak yaşayan kullardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Beni Rabbimin katında kıymetli kılan takvamdır. Rabbime karşı sorumluluk bilincim benim başlangıç noktam. Kendimi Rabbime karşı ne kadar sorumlu hissediyorum? Benim bunu düşünmem gerek. Ne kadar geliyor aklıma Rabbim yaşarken? Ne kadar tutuyorum aklımda? Yoksa eziyet gibi mi geliyor Rabbim?

0: hepsini görendir, bilendir. Ben bunu düşünmek istemiyorsam, bende bir uyumsuzluk var demektir. Ben kendimi gözlemlemeliyim. Rabbimin beni gözlediğini içime sindirmem için önce kendimi gözlemem gerek. Benim en büyük nimetim huzur. İç huzuru olan bir insandan daha zengin hiç kimse yoktur, biliyorum. Ve ben de huzurla yaşamak istiyorum. İşte şimdi tam da bunun için bir adım atmalıyım. Beni huzursuz eden ne tercihim varsa tek tek, ufak ufak çıkarmaya niyet etmeliyim hayatımdan. Şer olan bütün tercihlerimi, vicdanımı rahatsız eden şeyleri, Rabbimin beni o halde görmesinden rahatsız olacağım ne varsa hepsini hayra, Rabbimin razı olacağı şekle çevirmeye niyet etmeliyim. Beni ben yapan tercihlerimse, tercihlerimi sahiplenebileceğim hale getirmeliyim. Dilerim ki Rabbim beni aklı selim, kalbi selim, tercihleri selim kullarından eylesin de, tercihleri kendine zarar veren, helakine sebep olan kullardan olmayayım, huzuruna vardığım gün alnım ak olsun. Şu alemi dengede tutan, yarar ve zarar verici ne varsa hepsini hikmetle yaratan Ya Dar. Biliriz ki sen bir kuluna bir zarar verecek olsan, onu senden başka kimse bertaraf edemez. Ve yine biliriz ki merhamet ve rahmetin her şeyin üzerindedir. Ve sen kullarına zulmetmezsin. Sen bizi kendi nefislerimize zulmetmekten koru. Şerri tercih edip yoldan sapmaktan, kendimize eza edip zarar vermekten sana sığınırız. Sen bizi takva ehli kullarından eyle Rabbimiz. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

106. Gün. Canlılar Alemi. Hepsi onun eseri. Ayet-i Kerime Meali. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. En'am suresi 38. ayet. Hadis-i Şerif. Amr bin Eşşerid'in babası Şerid'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bir serçeyi sebepsiz yere öldürürse o serçe kıyamet günü aziz ve celil olan Allah'a şikayette bulunarak "Ya Rabbi, falan kimse beni herhangi bir yarar için değil de boş yere öldürdü" diyecektir. Fetva. Fakir insanların yaşadığı bölgelere su kuyusu açılması için bir hayır kurumuna yapılan bağış zekat yerine geçer mi? Zekatın Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi caiz değildir. Bu anlamda olmak üzere cami, köprü, yol, okul, yurt, çeşme ve benzeri hayır işlerine zekat verilemez. Zira zekat ve fıtır sadakasının sahih olmasının şartlarından biri temliktir. Temlik, eşya üzerindeki mülkiyet hakkını başka bir kişiye devretmek demektir. Zekat ve fıtır sadakasının tüzel kişilere, binalara, camilere veya kuyu gibi yapılara verilmesi durumunda temlik gerçekleşmiş olmaz. Bu bilgilere göre su kuyusu açılması için bir hayır kurumuna bağışta bulunmak zekat yerine geçmez. Bu tür faaliyetler zekat dışındaki hayır ve hasenattan karşılanır. Hikmetli Söz. Ey nimete ermiş kişi! Gücün yeterken şükret. Şükredersen Allah nimetini artırır. Nimete kavuşan kişi çoğu zaman kendi eski halini unutur. Fakat şükrederse nimet ondan yüz çevirmez. Az da olsa bir iyiliğe karşı şükür kıl, nimet çok olursa onun değerini bil. İnsan şükrederse nimetin biri 10 olur. 10 kat artınca evi nimetle dolar. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek, dünyada size yemin ettik.

0: Kendileri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Şuayb aleyhisselam ve Medyen Eyke halkı. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Tevbe suresi 70. ayet. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Şuara suresi 176 ila 180. ayetler. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarına haksızlık etmeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit ederek, Allah yolundan alıkoyarak ve bu yolu eğri büğrü göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Araf suresi 85 ila 86. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an'da Hazreti Şuayb'ın kavminden Ashab-ı Medyen ve Ashab-ül Eyke şeklinde iki farklı isimle söz edilmektedir. Bu toplumlara dair anlatımlar Araf, Tevbe, Hud, Hicr, Hac, Şuara, Ankebut, Sa'd ve Kaf surelerinde yer alır. İlgili surelerin bir kısmında Medyen, diğer müşrik kavimlerle birlikte sadece ismen anılır. Bazı surelerde de kavmin yozlaşmış yapısı ve Hazreti Şuayb'ın onlarla mücadelesi anlatılır. Hazreti Şuayb'ın onlara yaptığı uyarı, tevhid ilkesinin yanında ticaret ahlakıyla da ilgili olmuştur. Bu da Medyen halkının ticaretle sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Ancak peygamberlerinin çağrısına ve uyarılarına rağmen Medyen halkının isyanı cezalandırılmalarını kaçınılmaz kılmıştır. Taha ve Kasas surelerinde Hazreti Musa'nın Medyen'e gittiğinden söz edilmektedir. O, Medyen'de babasına belli bir süre hizmet etme karşılığında bir kızla evlenir. Hazreti Musa'nın evlendiği kızın babası Hazreti Şuayb'dır. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen ve tarihi kimlikleriyle alakalı açık bilgi bulunmayan Ashab-ı Res'te bir görüşe göre Hazreti Şuayb'ın halkıdır. Şuayb isminin millet, halk, şab veya vadi, yol, şib kelimesinin küçültme kalıbı ismi tasgir olduğu belirtilir. Bazılarına göre ise bu isim türemiş değildir. Yine bir rivayete göre Allah'ım beni milletim Şabi içinde mübarek kıl diye dua ettiği için kendisine bu ad verilmiştir. Hazreti Şuayb Allah'ın emirlerini insanlara iletirken kullandığı tatlı üslubu, etkili ve güzel hitabı sebebiyle peygamberler hatibi diye nitelendirilmiştir. Hazreti Şuayb'ın soyu konusundaki iki görüşten birine göre o, Hazreti İbrahim'in soyundan gelmektedir. İkinci görüşe göre Hazreti Şuayb

sık ve bol ağaçlı, ormanlık alan anlamlarına gelir. Bu nedenle Medyen'le Eyke'nin farklı iki yer ve burada yaşayanların farklı iki topluluk olduğu da ileri sürülmüştür. Buna göre Hazreti Şuayb hem Medyenlilere hem de Eykelilere peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an'da geçmiş inkarcı, inatçı ve zulme sapmış toplumlardan bazılarının tufan, sel, deprem gibi felaketlerle yok edildiğini okuruz. Hazreti Şuayb'ın kavmi de bunlardan biridir. Onları yok eden olaylar ayetlerde racfe, sayha, azab-ı yevmi zulle gibi farklı kelimelerle ifade edilir. Racfe, şiddetli sarsıntı, deprem anlamına gelir. Bu, yıkıcı bir etkiye sahip büyük bir depremdir. Yüksek ses anlamındaki sayha kelimesi de yer sarsıntısının şiddetli bir ses, uğultuyla meydana geldiğini ifade eder. Gölge gününün azabı, azab-ı yevmi zulle ise azabın öncesinde ortaya çıkan aşırı sıcak buluttur. Bu halk serinlemek için onun gölgesine sığınmış, ancak bulut yükünü onların üzerine ateş olarak bırakmıştır. Şuayb aleyhisselam halkını tevhide ve hakkaniyete çağırmıştı. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününü ümitle bekleyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ankebut suresi 36. ayet. Kur'an kıssalarının çoğunda Mekkeli müşriklerin nesilden nesile aktardıkları olaylar anlatılır. Bunlardan biri de kendi inanç, ahlak ve ticaret anlayışlarıyla benzerlik gösteren Medyen halkının başına gelenlerdir. Mekkeliler, Medyenlilerin bir ticaret yolu üzerinde yaşayan ve yok edilmiş bir toplum olduğunu bilmekteydiler. Hazreti Peygamber, müşriklere Medyen halkının ve inkar eden diğer halkların başına gelenleri hatırlatırdı. Nitekim Hazreti Şuayb da kavmine Nuh, Hud, Salih ve Lut peygamberlerin kavimlerinin başlarına gelenleri hatırlatarak onlara şöyle öğüt vermişti. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavminin yaşadığı yerde helakı da zaten sizden uzak değildir. Yüce Allah, Medyen halkına kendi içlerinde yetişmiş, tanıyıp bildikleri Hazreti Şuayb'ı elçi olarak göndermişti. Hazreti Şuayb onlara, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur.'' diyerek tevhidi öğütlüyordu. Her fırsatta halkını doğru üzerinde düşünmeye çağırıyor, onlara kendisinin peygamber olduğunu ve açık deliller getirdiğini belirtiyor ve şöyle diyordu. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir diye öğütler veriyordu. Bu öğütlerine size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum şeklinde devam ediyordu. Yaptığına karşılık bir ücret istemediğini özellikle vurguluyor, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim diyerek söyledikleriyle yaptıklarının çelişmediğine, aksine dinin buyruklarını önce kendi hayatında yaşadığına dikkat çekiyordu. Ayrıca davetinde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor ve hedefe ulaşmasını sağlayacak bütün imkanları kullanıyordu. Ancak elde ettiği sonuç ve başarıyı asla kendisine değil, Yüce Allah'a bağlıyordu. O, mücadelesini verirken engelleme ve yıldırmalarla karşılaşıyordu. Fakat Yüce Allah'a olan derin bağlılığı sebebiyle gevşeklik göstermiyordu. Bunlar, peygamberlerin

Hatibi olarak şöhret bulan Hazreti Şuayb'ın İslam'a davetinde izlediği yollardı. Hazreti Şuayb, bütün peygamberler gibi toplumunu Yüce Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber olduğuna inanmaya çağırıyordu. Ne var ki onun halkı şirk batağına batmıştı. Ticarette de hile yapıyor, ölçü ve tartıda adaleti gözetmiyordu. Ayrıca yol keserek yaşadıkları topraklarda dirlik ve düzeni bozuyor, baskı ve tehdide başvuruyorlardı. Hazreti Şuayb ise toplumuna Allah'ın verdiği zenginliği hatırlattı, onları Hakk'a davet etti. Çağrısına uymayacak olurlarsa kuşatıcı bir azaba uğrayacaklarını belirterek onları uyardı. Buna karşın onların çoğu inatla onu inkar etmeyi sürdürdü. Medyen halkı kibirli ve küstah tavırlarla Hazreti Şuayb'ı alaya alıyorlardı. Onun büyülendiğini, kendileri gibi bir insan olduğunu ve yalan söylediğini ileri sürüyor, ona meydan okuyorlardı. Hazreti Şuayb'a, "Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz," diyorlardı. İnananlara sataşıyor, onları Allah yolundan alıkoyuyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi Medyen toplumunun iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelen takımı Hazreti Şuayb'ı ve müminleri sürgüne göndermekle tehdit ediyorlardı. Böylece onları baskı ve şiddet uygulayarak kendi batıl dinlerini kabul etmeye zorluyorlardı. Nihayet Hazreti Şuayb'ı taşlayarak öldürme tehdidinde bulundular.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Salih Akyüz. Fetih Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat Suresi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak

veya uyarmak için vahyi iletenlere ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan, üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü's Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde, tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. On birinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya eyyühen nâsu kad câetkum mev'izatun min rabbikum ve şifâun limâ fis sudûr.

الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitab.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları

sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup, iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak, sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yaptırmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah

Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutup arkasından Allah tevbelerini kabul buyurduktan sonra o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine O da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah, tevbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan Bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden "Bu hanginizin imanını artırdı ki?" diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki, her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da, yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım.
O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran
Veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır?

günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de: göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir toplumdan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzeninizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur, ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler. Ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler.
Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık vatağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu zaten zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki eğer iddianızda doğruysanız o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinden seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar, hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böylece acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar.
De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zan peşinde gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bilmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler.
Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlar açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi, eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler: yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi, sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et, kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu: İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi: el hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma.
Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahul Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allah-u Zülcelal'e hamdü senalar olsun. Allah-u Teala'nın Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Allahu Zülcelal, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde insana verdiği değeri anlatırken Hazreti Adem ile başlar. Adem aleyhisselam yaratılır. Adem aleyhisselamın yaratılışından sonra Allahu Zülcelal meleklere ve o gün meleklerle beraber bulunan cin taifesinden olan şeytana da emir buyurur. Adem'e secde ediniz. Allahu Zülcelal Adem aleyhisselama varlıkların secde ettiği olma unvanını verir. Meleklerin secde ettiği bir varlık olma sıfatını verir. Mescudül melaike. Evet, meleklerin secde ettiği bir beşer. Melekler tarafından kendisine secde edilmesi gereken bir beşer. Allah Celle Celaluhu meleklerine ayrı değer vermiş, beşeriyetin atası ve babası olan Adem aleyhisselama apayrı bir değer vermiştir. İnsanlığa vermiş olduğu irade ile insanlığa yüklemiş olduğu sorumluluk burada gözükmektedir. Gerçekten Adem aleyhisselamı topraktan yaratmış, balçıktan yaratmış, bütün o kademelerden sonra yaratılmış olan bu beşere paye vermek suretiyle meleklerine bu varlığa secde edin emrini buyurmuştur. Araf Sure-i Celilesi'nin 11. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal bize bu durumu şöyle anlatır. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Andolsun ki biz sizi yarattık, size şekil verdik. Sonra bütün meleklere emir buyurduk. Ey melekler, Adem'e secde edin. Gerçekten melekler Adem aleyhisselama secde ettiler. Kur'an-ı Kerim'de başka ayeti kerimelerde de Allahu Zülcelal bu duruma işaret eder. Ve Adem aleyhisselamın topraktan yaratılışını, balçıktan yaratılışını anlattıktan sonra meleklere Adem aleyhisselama secde etme emrini verdiğini anlatır. Aslında burada insana çok yüksek bir anlam yüklenmektedir. Gerçekten Allahu Zülcelal'in kendisine sunmuş olduğu bu beşer olma vasfını layıkıyla kullanabilecek olursa, insanoğlu yeryüzünde her şeyi en güzel yapan ve Allah'ın rızasını kazanabilen bir varlık haline gelir.

Allahu Zülcelal, Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra tamamen günahlardan arınmış bir vaziyetteyken günahsız bir insanın değerini anlatmak üzere meleklerin ona secde etmesini emir buyurmuştur. Ancak orada var olan iblis, diğer ismiyle şeytan, Adem aleyhisselama secde etmek istememiş. Belki zihinlerimizde kalan, hatırladığımız şu bilgi de onun zihin dünyasında vardır. Melekler, "Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak bir varlık mı yaratmak istiyorsun?" diye sorunca, Allahu Zülcelal, "Siz benim bildiğimi bilemezsiniz." buyurmaktadır. Aslında melekler, Allahu Zülcelal'den gelen bu bilgiye göre kendilerini daha önce hazırlamışlardı. Onlar Allah'tan gelen bilgiyi yine Allah'a sordular. Çünkü melekler kendi isteklerine göre bir iş yapmazlar. Dönüp de Mevla Teala'ya, "Ya Rabbi, senin yarattığın bu varlık hata yapar, yanlış yapar," deme cüretinde bulunmazlar. Onlara Mevla Teala hangi bilgiyi sunmuş ise onu yaşar, onu aktarırlar. Ancak Allah Celle Celaluhu bize öğretmek üzere meleklerine bu sözleri söyletti. Yani eğer benim emirlerimi hakkıyla yerine getirecek olursanız, siz meleklerin secde edecek olduğu değerli bir varlık haline gelirsiniz. Ama meleklerin sorduğu şekilde fitne, fesat ve sıkıntı çıkaran, yeryüzünde bozgunculuk yapacak bir varlık olursanız, o zaman haliniz sıkıntılıdır. Allah Celle Celaluhu'nun bu emrine melekler hemen amade olmuşlar ve Adem aleyhisselama secde etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu Adem aleyhisselama ayeti kerimede işaret edilen ölçüde meleklerin secde ettiği varlık olma unvanını vermiştir. Meleklerin secde ettiği varlık olabilmek, meleklerin secde ettiği tapındığı varlık anlamında değildir. Allah Celle Celaluhu buraya yönelim buyurduğu için melekler oraya yönelmişlerdir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize Kabe'ye yönelim buyurduğu için, Kabe'ye dönerek bana kulluk edin buyurduğu için biz Kabe'ye döneriz. Oradaki taşlara, oradaki Kabe örtüsüne veya oradaki yapıya tapmıyoruz. Bize emir veren Yüce Rabbimizin yönelmemizi emrettiği noktaya dönerek kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. O bize buyurdu ki Kabe'ye dönün, oraya dönerek bana kulluk edin. Biz de emrine amadeyiz dedik ve Beytullah'a dönüyoruz. 5 vakit namazımızı orada kılıyoruz. Oraya dönerek kılıyoruz. Ruhen orada olmaya çalışıyoruz. Hac ibadetimizde ve diğer vakitlerde tavaflarımızı orada yapıyoruz. Bunların tamamı Rabbimizin emrine uymak içindir. O gün melekler de Adem aleyhisselama secde ederken Rabbimizin emrini yerine getirmek üzere Adem aleyhisselama secde etmişlerdir. Allahu Zülcelal buraya dönün buyurduğunda ibadet oraya olur, bu varlığa dönün dediğinde ibadet yine oraya olur. Ama özü ibadet Rabbimize aittir. Bizler Adem aleyhisselamın torunları olarak bu toplumda ve bu dünyada yaşarken analarımızdan geldiğimiz gibi, ana rahminden bu hayata çıktığımız gibi günahsız kalma mücadelesini veririz. Günahtan uzak kalabilmek, Allahu Zülcelal'in yasak kıldığı haramlardan uzaklaşabilmek için birbirimize destek olmaya çalışırız. Rabbimizin yasakladıkları elbette bizim için kötü işlerdir. Rabbimizin yapmamızı emir buyurdukları ise bizim için huzur ve bahtiyarlık verecek faziletli işlerdir. Allah Celle Celaluhu o gün secde ettirmek suretiyle Adem aleyhisselama değer vermiş, secde eden meleklerin de değerini bize anlatmıştır. Secde etmeyen şeytan ise kıyamete kadar lanetlenmiş bir varlık olmuştur. Biz bugün melekler gibi olmayı arzu ediyorsak Rabbimizin emirlerine uymaya çalışırız. Rabbimizin emirlerine uyduğumuz ölçülerde de Rabbimizin rızasına kavuşuruz. Ne mutlu o kimselere ki Rablerinin emirlerini yerine getirmeyi başardılar. Bu vesileyle hem kendileri huzura erdi hem de bütün cemiyeti huzura erdirdiler. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Ramazan Kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve "Buyurmaz mısınız?" dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. "Korkma," dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. "Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha," dedi. "Rabbim böyle buyurdu," dediler. "Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur." İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz," dediler, "günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur," demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Bakara Suresi 40 ila 46. ayet-i kerime.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat, tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı, artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki, kurtuluşa eresiniz. Ama onlar, bir ticaret veya eğlence gördüklerinde, ona yönelip, seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan, eğlenceden de, ticaretten de üstündür. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah, doğru söyledi.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif.
1: Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini

çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

ve rahim olan Allah'ım. Sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz. Çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25-26, Şura Suresi 52-53. Ayet-i Kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça, tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Muhammed Fatih Dölen. Talak Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah, ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri

bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yesin, içsin, oynasın, onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Araf Suresi. Musaf'ta yer alış sırasına göre 7. sure olan Araf Suresi 206 ayettir. Kur'an'ın Sebut Tıval adı verilen ayet sayısı bakımından en uzun 7 suresinden ikincisidir. 8. cüzde başlayıp 9. cüzün sonuna doğru tamamlanan sure 26 sayfadır. Kur'an'daki 14 secde ayetinin ilki bu surenin sonunda yer almaktadır. Araf, Mekke devrinde nazil olan en uzun suredir. Hicretten önce En'am suresinden sonra indirilmiştir. Sureye adını veren Araf kelimesi, yüksek yerler ve surlar anlamındadır. Bu kelime surenin 46 ve 48. ayetlerinde geçmektedir. Sure, Elif, Lam, Mim, Sad harflerinden oluşan huruf-u mukatta ile başlar. Hemen arkasından Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiği hatırlatılarak, müşriklerin yalanlamalarına karşı Hazreti Peygamber teselli edilmektedir. Bu, kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Araf Suresi 2. Ayet. Surenin büyük bölümü peygamber kıssalarından, özellikle Hazreti Musa ve İsrailoğullarından söz eder. Surenin genel muhtevasında nübüvvet, İnkarcıların Allah'ın elçisini nasıl yalanladıkları, ahirete iman konusu, cennet ve cehennemliklerin ahiretteki halleri dikkat çekmektedir. Kur'an-ı Kerim 7 ayette insan hakkında "Ya beni Adem, ey Adem oğulları" ifadesini kullanır. Bu hitabın 5 tanesi Araf suresinde yer almaktadır. "Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar." Araf Suresi 26. Ayet. "Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık." Araf Suresi 27. Ayet. "Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." Araf Suresi 31. Ayet. "Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." Araf Suresi 35. Ayet. İçinde "Ya beni Adem, ey Adem oğulları" ifadesinin geçtiği ayetlerin 5.sinde Yüce Allah ruhlar aleminde insanlığı kendi varlığına şahit tuttuğunu, kendisinin Rab olduğunu onlara onaylattığını dile getirmektedir. "Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz" dediler. Araf Suresi 172. Ayet. Araf suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Adem. Hazreti Adem'in yaratılışı ve Yüce Allah'ın meleklere secde emri Bakara suresinden sonra Araf suresinde karşımıza çıkmaktadır. İblisin secde etmeyiş gerekçesi ise ilk defa burada onun dilinden açıklanır. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Araf suresi 12. ayet. Bunun üzerine Yüce Allah iblisin cennetten çıkmasını emretmiş, buna karşılık iblis de insanları doğru yoldan saptırmak için yeniden diriltilecekleri güne kadar Allah'tan müsaade istemiştir. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Araf suresi 15. ayet. Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Araf suresi 18 ve 19. ayetler. Hazreti Nuh. Hazreti Nuh'un kavmini tevhide daveti Kur'an'da ilk olarak Araf suresinde karşımıza çıkar. Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığını, kendisine vahyedildiğini, iman etmeyenler için azabın hak olduğunu bildirir. Ancak inkarcılar onu sapkınlıkla suçlarlar. Yüce Allah, Hazreti Nuh'u ve inananları bir gemiyle kurtarır. Ayetleri yalanlayanları ise suda boğar ve onlar hakkında, ''Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler.'' buyurur. Araf suresi 59-64. Ayetler. Hazreti Hud. Hud peygamber Ad kavmine gönderilmiştir. Peygamberlerine iman etmeyen bu topluluk onu akılsızlık ve yalancılıkla itham etmişler. Sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize diyerek meydan okumuşlardır. Araf suresi 70. ayet. Toplu halde azaba uğrayarak yok edildikleri, onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik ayetiyle bildirilmiştir. Araf suresi 72. ayet. Hazreti Salih. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Semud kavmi Ad kavminden sonra onların yerlerine gelen, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, yaşadıkları yerin düzlüklerinde saraylar, dağlarında evler yapan bir topluluktu. Araf suresi 73 ve 74. ayetler. Hazreti Salih Semud kavmine Allah'a kulluk etmelerini ve Allah'ın elçisi olduğunun işareti olarak kendilerine bir deve gönderdiğini bildirdiğinde onunla ve inananlarla alay ettiler. Deveyi keserek öldürdüler. Böylece Allah'ın emrini hiçe saymış oldular. Bununla yetinmeyerek, ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Araf suresi 77 ve 78. ayetler. Hazreti Lut. Hazreti Lut, o güne kadar hiç kimsenin yapmadığı bir taşkınlık ve sapıklıkta bulunan kavmini uyarmak için Allah tarafından görevlendirilmiştir. Araf suresi 80. ayet. Bu uyarıyı önemsemeyerek, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın, çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar diyen bu kimseler hakkında Allah, biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu buyurmuştur. Araf suresi 82 ila 84. ayetler. Hazreti Şuayb. Medyen halkının peygamberi olan Hazreti Şuayb, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız, bunlar sizin için daha hayırlıdır." uyarısında bulunmuş, kavminden büyüklük taslayan önderleri, "Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksin." karşılığını vermişlerdir. Araf suresi 85. ve 86. ayetler. Peygamberlerini yalanlayan bu topluluğun da sonu bütün inkarcılar gibi olmuş, bir depremle yok olup gitmişlerdir. Araf suresi 91 ve 92. ayetler. Bütün bu topluluklar iman etselerdi başlarına bunlar gelmezdi. Çünkü Allah, o ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik, buyurmaktadır. Araf suresi 96. ayet. Hazreti Musa. Araf suresinin 103. ayetinden 171. ayetine kadar uzunca bir bölüm Hazreti Musa, onun Firavun ve çevresine uyarıcı olarak gönderilmesi, Firavun'un peygamberden mucize istemesi üzerine Hazreti Musa'nın elindeki asanın yılana dönüşmesi, bunun üzerine sihirbazların imanıyla sonuçlanan mücadelesi anlatılmaktadır. Araf suresi 103 ila 122. ayetler. Firavun bu olay karşısında çok sinirlenmiş, "Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım." diyerek onları cezalandıracağını söylemiştir. Araf suresi 123 ve 124. ayetler. Allah Firavun'a uyanlara ders alsınlar diye bazı musibetler göndermiş, Firavun ve adamları başlarına gelen felaketlerden ibret almak yerine bunları Hazreti Musa ve ona inananlardan kaynaklanan bir uğursuzluk saymışlardır. Araf suresi 133. ayet. Allah'ın ayetlerini yalanlamaları sebebiyle onları cezalandırmış ve denizde boğmuştur. Araf suresi 136. ayet. Araf suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Allah peygamberine ve onun şahsında bütün insanlığa inançta ve yaşayışta dengeli olmayı, gerçeği söylemeyi yani adaleti emretmiştir. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Araf suresi 29. ayet. Şirk, kulun Rabbine karşı işlediği hataların en büyüğüdür. Yüce Allah, kendisi hakkında bilip bilmeden konuşmayı, açık ve gizli günahları yasaklamıştır. Araf suresi 33. ayet. Allah en güzel isimlerin sahibidir. Ona bu isimlerle dua edilmelidir. Araf suresi 180. ayet. Kur'an okunduğu zaman Allah'ın rahmetine nail olmak için dinlenmesi gerekir. Araf suresi 204. ayet. kulun sabah akşam Rabbini zikretmesi gafillerden olmasına engeldir. Araf Suresi 205. Ayet. Araf Suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Araf Suresi 199. Ayette, sen affedici ol, iyiliği emret, cahillere aldırma buyurulmuştur. Bu ayetle Allah, Hazreti Peygamber'e herhangi bir çeşidini belirtmeksizin genel olarak iyiliği emretme görevini vermiş, insanları Hakk'a davet ederken edep dışı, kötü ve çirkin davranışlarda bulunanlara aldırmamasını öğütlemiştir. Kötülüğün karşısında öfkeye kapılarak affedici olmaktan, iyiliği emretmekten vazgeçmek yerine sabırlı, hoşgörülü, kolaylaştırıcı ve bağışlayıcı olmak gerekir. Şeytan her zaman insanı yoldan çıkarmak için fırsat kollar. Böyle bir durumla karşılaşan kimse hemen Allah'a sığınmalıdır. Araf Suresi 200. Ayet. Çünkü takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Araf Suresi 201. Ayet.
0: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Enbiya Suresi 42 ila 47. ayetler.

0: وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu

0: ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1 ila 15. ayeti kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يبعث حيا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 159 ila 162. ayetlerin meali. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyip saklayanlar yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri kabul eden, rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Bakara Suresi 159. ayetin tefsiri. Dini terminolojide lanet, Allah'ın bir kimseyi işlediği kötülüğün büyüklüğü sebebiyle rahmetinden uzaklaştırması anlamına gelir. Bu uzaklaştırmanın sonucu, ahirette cennetten mahrum kalmak ve cehennem azabına çarptırılmaktır. Bir insanın başka birine lanet okuması ise, kötülük ve zararları sebebiyle o kişi hakkında beddua etmesi demektir. Müfessirlerin çoğu burada eleştirilenlerin, Tevrat'ın hükümlerini insanlardan saklayan ve Tevrat üzerine sahte tevil ve yorumlarla gerçekleri örtbas eden, bilhassa Hz. Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen Tevrat haberlerini saklayan veya haksız tevillerle çarpıtan Yahudi bilginleri olduğunu belirtmişlerdir. Fahrettin Errazi, ayetin ifadesinin genel olduğunu belirterek, bu görüşe katılmamışsa da, Muhammed Abduh'un da belirttiği gibi, bazen araya başka konular da girmekle birlikte, surenin 40. ayetinden itibaren devam eden asıl konu, ehli kitap ve özellikle Yahudiler olup, konumuz olan ayette tekrar onlarla ilgili açıklamalara ve eleştirilere dönülmüştür. Nitekim Tevrat'ta da yer yer inatçılık ve isyankarlıkları nedeniyle sert enseli kavim diye anılan İsrailoğullarının basit arzuları veya çıkarları yüzünden ahdi bozmaları, yoldan çıkmaları, başka ilah ve ilahlar edinmeleri, şeriatın hükümlerini ihlal etmeleri halinde başlarına büyük belaların geleceği ve lanete uğrayacakları yönünde ciddi uyarılar yapılmış, ileride insanlar tarafından nefret edilip öfke duyulan bir kavim haline gelecekleri çok açık ve ağır eleştirilerle bildirilmiştir. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim bir ümmeti, bir kavmi yanlış inanç ve tutumları sebebiyle eleştirirken, o milletin kendisini değil, kötülük ve sapkınlıkları hedef almakta, ayrıca bu hususta Müslümanlara da mutlaka bir mesaj vermektedir. Bu mesaj, aynı yanlışları yapanların aynı akıbete uğramaları kaçınılmazdır. Bu ilahi bir yasadır şeklinde özetlenebilir. Nitekim bu ayetin Yahudiler hakkında inmiş olmasına rağmen, hükmünün genel olduğu hemen bütün müfessirlerce vurgulanmıştır. Buna göre Yahudiler, menfaatleri ve nefsani arzuları sebebiyle bazı ilahi gerçekleri örtbas ettikleri veya uygunsuz tevil ve yorumlarla saptırdıkları için belirtilen sıkıntılara düşmüşlerdir. Eğer aynı yanlışı Müslümanlar yaparsa onlar da aynı kötü durumlara düşerler. Nitekim Abdullah bin Abbas'a atfedilen bir rivayette, Allah'ın Kur'an'da ehli kitaba yönelttiği her tenkidin Müslümanlar içinde bir uyarı olduğu belirtilmiştir. Hemen bütün tefsirlerde verilen bir bilgiye göre, çok fazla hadis rivayet ettiği için eleştirilen Ebu Hureyre, eğer Allah'ın bu husustaki ayeti olmasaydı, artık bu eleştiriden sonra hiçbir hadisten söz etmezdim demiş ve konumuz olan ayeti okumuştur. İslam alimleri için yararlı bilgiyi insanlardan saklamanın caiz olmadığını ifade ederken ileri sürdükleri delillerden biri de bu ayet olmuştur. Bakara Suresi 160 ila 162. ayetlerin tefsiri. Allah'ın bildirdiği hükümleri, ilahi gerçekleri insanlardan saklamak, yahut onları maksatlı olarak yanlış yorumlayıp asıl maksadından saptırmak, hem Allah'ın, hem meleklerin, hem de başka insanların ve özellikle bu saklamadan zarar görenlerin lanetini hak edecek kadar büyük bir suç ve günahtır. Bununla birlikte tevbe edip aklını başına toplayan, ilahi gerçekleri bilip de insanlara açıklaması gereken diğer bilgileri eğip bükmeden ifade edenleri de Allah bağışlayacak, fakat inkar edip küfrüyle ölenler ebedi lanetlenmiş olarak azabı boylayacaklardır. Bakara Suresi 163 ila 167. ayetlerin meali. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimi vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman, izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Bakara Suresi 163. ayetin tefsiri. Ayette geçen ilah kelimesi, Türkçedeki tanrı kelimesinin karşılığı olup, Arapçada kulluk etmek anlamındaki elehe, ye'lehü veya hayret ve şaşkınlık içinde kalmak, gönülden bağlanıp sığınmak anlamındaki elihe, ye'lehü ya da velihe, yevlehü kökünden mastar isimdir ve tapınılan yüceliğin karşısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılıp sığınılan manalarını ifade eder. Vahid kelimesi ise eşi, dengi ve benzeri olmayan, her yönden bir ve eşsiz olan anlamına gelir. Ayette müşrik Araplar ve türlü şekillerde tevhid inancını zedelemiş olan ehli kitap da dahil olmak üzere bütün insanlık, Allah'tan başka varlıkları ilah tanımaktan, uydurma ilahlar edinerek onlara tapmaktan vazgeçip bir tek ilaha inanmaya, tevhid inancına çağrılmakta, bütün insanların ilahının ve mabudunun eşsiz, benzersiz tek ilah olduğu, ondan başka bir ilah bulunmadığı vurgulanmaktadır. Şu halde yalnız onu ilah tanıyıp ona kulluk etmek gerekir. O sadece bir toplumun ilahı değil, bütün insanların ilahıdır. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Ayetteki La ilahe illa hu cümlesi, kelime-i tevhidle aynı anlama gelir. Rahman ve Rahim ise Esma-i Hüsna, yani Allah'ın en güzel isimleri arasında gösterilmiş olup, bunlar Allah'ın yarattıklarına karşı merhamet ve şefkatinin genişliğini, nimetlerinin bolluğunu dile getiren isimlerdir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de, önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Münacat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Ve isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Araf Suresi 180. Ayet. Esma-i Hüsna, Yüce Rabbimizin en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine, özelliklerine delalet eden isimleri anlamına gelir. Bu anlamda gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadis-i şeriflerde Allah'a nispet edilen yüzlerce isim yer almaktadır. Esma-i Hüsna deyimi, geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte, terim olarak daha ziyade Hazreti Peygamber'in Allah'ın 99 isminin bulunduğu, bunları ezberleyip benimseyen kimselerin cennete gireceğini müjdelediği hadisinde zikredilen 99 ismi kapsadığı kabul edilmektedir. Ancak Allah'a nispet edilen 99 ismin bir bir sayıldığı rivayetlerde ise birbirinden farklı isimler yer almaktadır. Örneğin Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde 99 ismin verildiği listede birbirinden farklı isimler bulunmaktadır. Bu sebeple bazı hadis bilginleri zikredilen iki ayrı rivayetteki listenin hadisin aslından olmadığı, ravinin kişisel tespiti sonucu bu listeyi oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bu rivayetlerde geçen isimlerin bazıları Kur'an-ı Kerim'de bulunmasından hareketle İbn-i Hace el-Askalani, Kur'an-ı Kerim'deki isimlerden yeni bir 99 Esma-i Hüsna listesi oluşturmuştur. Mealini vermiş olduğumuz ayeti kerimede, en güzel isimler Allah'ındır. Şu halde insan bu isimlerle Allah'a yakarışta bulunmalı. Yalnız Allah'a verilebilecek olan bu güzel isimleri ondan başkasına vermemeli, yani başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıdır. Fakat insanlar arasında bu isimler hakkında inkâra sapanlar da maalesef mevcuttur. Ayette bu şekilde tavır sergileyen kişiler kınanarak onların bu kötü niyetli tutumlarının cezasını görecekleri uyarısında bulunulmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın bu en güzel isimleri arasında Rahim, Kerim, Latif, Rauf, Aziz, Celil, Melik gibi bazı isimler vardır ki bunların günümüzde insanlara da sıfat olarak verildiği görülmektedir. Bu itibarla bu isimlerin insanlara iyi niyetli olarak verilmesi ayetin uyarılarından istisna tutulur. Ancak Zat-ı İlahiye has Allah, Rahman, Halik, Kuddüs, Rezzak, Muhyi, Mümit, Malikül Mülk, Zülcelali vel İkram gibi isimler Allah'tan başkasına ad olarak konulmaz. Bu sebeple bu gibi isimlerin bir varlığa konulması başında abd yani kul kelimesiyle birlikte mümkün olabilir. O halde biz insanlar Allah'ın bu güzel isimleriyle Rabbimize yalvarmalı, ona yakarışta bulunmalıyız. Ona dua ederken bir derdimizi, bir sıkıntımızı arz edip ondan yardım talep ederken bu isimlerle çağırmalı, bu güzel isimlerle ona iltica etmeliyiz. Yani ona hangi konuda dua edeceksek o konuyla alakalı ismini dile getirerek dua etmeliyiz. Eğer Rabbimizden isteyeceğimiz şey kusurlarımızın affı ise o zaman Ya Rahman, Ya Rahim bizi affet, bizi bağışla diye, eğer konu ayıplarımızın ve kusurlarımızın örtülmesi ise, Ya Gaffar, Ya Settar diye, eğer konu rızıksa, Ya Rezzak diye, eğer şifa konusu ise, Ya Şafi diye, eğer bir tehlikeden korunma konusu ise, Ya Hafız gibi isimlerle ona dua etmeli ve onu imdadımıza çağırmalıyız. Bu konuda etkin ve yetkin olanın sadece O olduğuna iman edip, isimleri konusunda göklerde ve yeryüzünde asla kendisine benzerlerin olmadığına iman etmeliyiz. Yalnız Allah'a has olan bu güzel isimleri, ondan başkasına asla vermemeli, başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıyız. Esma-i Hüsna'da bulunan bütün güzel isimler arasında, Allah lafz-ı celalinin ise çok özel ve diğer isimleri de bünyesinde barındıran en kapsamlı olması nedeniyle, Allah isminin diğer isimler arasında müstesna bir yeri bulunmaktadır. İşte bu nedenle Yüce Allah'ın isimlerinden bizim talebimiz olanı ifade edeni hatırlayamadığımız zaman da Allah ismiyle dua edebiliriz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen değerli dostlar, şu an radyodan bu ses kendilerine ulaşan bizleri isteğiyle ya da gayri ihtiyari olarak dinleme durumunda bulunan aziz dinleyiciler. Kur'an Hocası programından hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde Abese suresinden yine okumaya devam edeceğiz inşallah. Bugün Abese suresinin 17, 18, 19, 20 ve 21. ayetleri olmak üzere 5 ayeti kerime okuyacağız. Her zaman olduğu gibi yine ayeti kerimeleri 3 defa tekrar ediyoruz. İlk defa dinleyenler içindir bu açıklamalarım. Neden 3 defa tekrar ediliyor? Hem ayeti kerimelerde geçen kelimelere aşinalık kazanmak, alışkanlık oluşturmak, hem okuma usulünde ağızların, dillerin, dimağların yatkınlık kazanmasını sağlamak amacıyla tekrarlarımızı yapıyoruz. 584. sayfada yer alıyor bu ayeti kerimeler. Arzu edenler musafları açıp 584. sayfadan 17. ayetten itibaren okumamıza iştirak edebilirler. Buyurun okuyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.
1: Tekrar okuyoruz.
0: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.
1: Son kez tekrar ediyoruz.
0: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد دره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله العظيم.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Abese suresinden 5 ayeti kerimeyi okuduk. Bu ayetlerde dikkat edeceğimiz harfler veya kelimeler ya da kurallar neler olacak bir bakalım. Kutile derken kaf harfi kelimenin ilk harfi ve kalın okunmakta. Kutile. Bakınız.
0: Kutile. Ku. Kutile l-insanu.
1: Burada insanu ihfa ve tutuyoruz.
0: İnsanu.
1: Tutmak sesi olduğu haliyle birazcık sesin çıkışını devam ettirmek demek. Evet, tutmak sesin çıkışını biraz devam ettirmek. Buna tutma diyoruz. Peki ihfayı gördük.
0: Kutilel insanu ma ekferah. Ma ekferah.
1: Gördüğümüz gibi burada ma dedik, ekferah derken dikkat buyurun. Seste bir değişiklik, vurgu değişikliği yaptım. Bir kez daha yapayım, dikkatli takip edenler iyi anlayacaklar.
0: Ma ekferah.
1: Neden? Çünkü ma ayrı bir kelimedir, ekferahu ayrı bir kelimedir. Şimdi burada kelimeler ayrı olduğu için kelimelerin birinden diğerine geçişte o farklılığı belirtmek için seste bir değişiklik vurgu yaptığımız gibi aynı zamanda da bu iki ayrı kelimede bir tecvid kuralı da var. Ma derken met uzatma durumu var. Ekferah derken de bu uzatma durumundan sonra gelen kelimenin ilk harfi, bakınız ilk harf hemze olduğu için burada met harfi ile hemze yan yana gelmiş ama birisi kelimenin birisinde, diğeri de diğer kelimenin başında ama yan yanalar. İşte bu ayrı kelimelerde olması itibariyle buna meddi munfasıl dediğimizi biliyoruz artık. Burada bir meddi munfasıl kuralı. Peki ne olur meddi munfasıl olunca? O zaman bir elif miktarı değil, dört elif miktarına kadar uzatma hakkı olur. Yani çok hızlı okumalarda elbette ki hadr usulü dediğimiz okumada bir elif miktarı okunur ama burada bu bir elif miktarı okunma işi, okunma süresi, tedvir ve tahkik yani orta ve ağır okuyuşta artık uzatma miktarını değiştirmeye sebep olur. Böyle bir kural var burada, meddi munfasıl. Peki efendim.

0: devam ediyoruz. Min eyyi şeyin. Min e. Bakınız, min e. Burada nunu tutmuyoruz. Min, nun kendi sesiyle, müstakil okunabileceği hal ile okunacak. Min, min, min, hunnesi de çıkacak. Min, bütün bunları yapılıp nunu müstakillen okuduğumuz gibi araya boşluk bırakmadan hemzeye geçiyoruz. Bakınız. Min eyyi, min eyyi, eyyi. Burada da yanın şeddesini unutmayalım. Min eyyi şeyin halakah. Şeyin ha derken yine burada da bir izhar var. Evet, min e derken izhar vardı. Şeyin ha derken burada da yine izhar var. Min eyyi şeyin halakah. Halakah. Min nutfeh. Min nutfeh. Nutfeh. Buradaki da'da galgale sesini duyuyorsunuz aziz dinleyenler. Min nutu, nutu. Bakınız galgale sesi. Ses, harfin sesinin patlaması. Min nutu feh. Şimdi bu galgale da harfini kendi sesiyle okursak çıkar. Ama tekrar tekrar hatırlatmıştım. Bir kez daha söylüyorum. Da harfini ta sesiyle okuyanlar bunu yapamazlar. Çünkü ta sesinde galgale sıfatı yoktur. Onun için tekraren söylüyorum ki da harfi galgale sıfatı vardır. Daha farklı sıfatları da vardır. Ta'dan bildiğimiz ta, iki noktalı ta harfinden farklı sıfatlara sahiptir. Onun için da harfini, bakınız, telaffuzda bile, adını söylerken bile fark ediliyor. Da harfini ta harfinin sesiyle okumayalım. O zaman min nutfeh. Halakahu feqaddarah, feqaddarah. Sondaki ha'lar sakin okunduğu için uzatılmıyor. Feqaddarah, sümmessebile yesserah, sümmessebile yesserah. Burada yesserah. İnce ve kalının yan yana geldiği zaman okunuşundaki insicam ve güzelliğe bir bakalım. Birisi ince, öbürü kalın, kendilerini fevkalade fark ettirecek nitelikte kelimenin güzelliğini görüyoruz. Bir kez daha okuyalım. Sümme derken zaten sa harfi peltek. Sümme sebile yesserah. Evet, son ayet-i kerime. Sümme ematehu feakberah. Ematehu, medler. Ematehu, zamir birleşik miktarı uzatılıyor. Ama burada meddi tabii miktarı uzatılma durumu söz konusu. Sonrasında da feakberah. Feaku, eku, kaf kalın. Fe-e-ku-be-rah. Kaf aynı zamanda galgale harfi. Fe-e-ku-be-rah diyoruz. Duruşumuzda ha'nın cezimli haliyle, sükunuyla. Fe-e-ku-be-rah diye okumamızı tamamlıyoruz kıymetli dostlar. Bugünlük vaktimizi doldurduk. Okuduğumuz ayeti kerimeleri bir kez de birlikte tekrar edelim. Sonra dersimizi tamamlamış olacağız inşallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kutilel insanu ma ekferah. Min eyyi şeyin halakah. Min nutfeh. Halakahu fekad. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله.

0: Evet, bugünlük dersimizi böylece tamamlamış oluyoruz kıymetli dostlar. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

0: يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Mansur Sağır. Cuma Suresi.
4: أعوذ بالله

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Cuma Suresi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
4: Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrail oğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu. Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir, derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde, tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On birinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tezirun ileykum iza raca'tum ileyhim. Kul la ta'tezirun nu'mina lekum kad nebbe'en.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun, zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile, Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler, inkarcılık ve iki yüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba iletilecekler. Bir başka grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve O'nun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa
binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost, ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti ve sonra da tevbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup, dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince bu onların manevi kirlerine kir katmıştır.
ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben yalnız ona güvenip dayanırım, o büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz, insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde, onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumlardan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkârcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar,
bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati, sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde

Size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpe gündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor, nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilmedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınız

Sen sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse? Günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz. Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir. Tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır.
Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde, bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da, İşi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da, sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi, eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa! İnananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler.

Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince, dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir, sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın
fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkârcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Muhammed Sizcan, Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerden.

Yerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz.

Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Hidayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. İsra Suresi 97. Ayet. Hidayet, kişinin Allah'a inanma, emir ve yasaklarını tam olarak yapabilme imkanına kavuşmasıdır. Böyle bir konumda bulunan kişi, Kur'an'da belirtilen doğru yola ulaşmış demektir. Nitekim konumuzu belirleyen ayette de bu hususa vurgu yapılmaktadır. Allah'ın hidayet verdiği kimsenin doğru yolda olduğu, hidayetten uzaklaştırdığı kimsenin ise yardım edecek, kendisine arka çıkacak kimsenin bulunmadığı anlatılmaktadır. Bu ayette Cenab-ı Hak, Peygamberimizi teselli ederek, hidayeti değil de dalaleti ve küfrü tercih edenleri bildiğini ve onlar hakkında üzülmemesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Zira onlar, kendi iradeleriyle kötü tercihte bulunup, sapıklık ve dalalet üzere ısrar etmişlerdir. Bu bakımdan kendi irade ve istekleriyle hidayeti tercih edenleri Allah hidayete, küfrü ve dalaleti tercih edenleri ise küfre ve dalalete sürükler. Bu durum Yüce Allah'ın Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın ayetinde buyurduğu gibi mutlak yaratmasıyla ilgilidir. Yani Cenab-ı Hak hiç kimseyi iman ve küfre zorlamamaktadır. Bu konuda kişi kendi tercihini yaparken tamamen bağımsızdır.

0: nankörlük ederek kat eder. Ve iki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Ancak konumuzun başında zikrettiğimiz ayetin devamında, sapıklığı tercih edenlerin kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredilecekleri ve cehenneme atılacakları haber verilmektedir. Onlar dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini göremeyecek kadar kör, işitemeyecek kadar sağır, konuşamayacak kadar dilsizdiler. Bu bakımdan ahirette de hidayet ve kurtuluş yolunu gösterecek sözler söyleme imkanlarının kalmadığı ayette haber verilmektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın doğru yolu ilettiği kişinin doğru yol üzere olduğu, şaşırttığı kimsenin de ondan başka dostlarının bulunmadığı ayette ifade edilmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki insan, ilahi mesaja kulak verip, aklını kullanarak vahyi anlarsa, bu onu doğru yola götürür. O halde insanın iradesini kullanması önemli bir durumdur. Kişi iradesini kullanarak doğru veya sapık yolu seçmiş olur. Kul iradesini gösterince Cenab-ı Hak da onu ya hidayete ulaştırır veya saptırır. Kur'an'da insana anlama kabiliyetinin verildiği, hakkı seçtiği takdirde faydasının kendine ait olacağı, doğruyu seçmemesi halinde de zararını yine kendisinin çekeceği, bu konuda bir zorlamanın söz konusu olmadığı beyan edilmektedir. Yine Allah'ın insanı iman etmeye zorlamadığı, Kur'an'ın sadece doğrunun veya gerçeğin ne olduğunu açıklayan bir öğüt olduğu, dinleyen kişinin bu öğüde inanacağı bildirilmektedir. Kısaca, kim Allah'a imana, peygamberi tasdik etmeye ve ona gönderilenleri kabul etmeye yönelirse, o kimse bunda muvafık olur ve doğru yola erişir. Kim de bu hakikatlerden ve onlara imandan yüz çevirirse, dalalete düşer. Artık onun için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. O, kıyamet gününde de azaba duçar olacaktır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kurban, tüm dinlerdeki ortak ibadet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönülleri müjdele. Hac suresi 34. ayet. Kurban, insanın Allah'a yaklaşmasına vesile olan ve ibadet maksadıyla belirli vakitte ve belirli cinste kesilen hayvanlara denir. Kişi, kurban kesmekle Allah'a olan bağlılığını ve onun emrine boyun eğip kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koyar. Kurban ibadeti, tarih boyunca hemen bütün dinlerin ve dini kültürlerin ana temalarından birini teşkil eder. Her millet, inancına göre kendi nazarında kıymetli olan bir şeyi kurban etmeyi gelenek haline getirmiştir. Kur'an, bize kurban müessesesinin Hazreti Adem'in çocuklarıyla başladığını bildirir. Ayrıntı verilmeden zikredilen bu hadisede, Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettikleri, bunlardan birinin Habil, kurbanının kabul edildiği, diğerinin Kabil'in ise reddedildiği belirtilir. Bu olay bize kurbanın Hazreti Adem'den biri yerine

0: getirilen dini bir ibadet olduğunu göstermektedir. İzahını yaptığımız ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilmektedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'den bahsedilen ayetlerde de kurban olayına değinilir. Ayetin ifadesine göre Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu kurban etmesi emredilmiş, o bu durumu açıklayınca Hazreti İsmail büyük bir teslimiyet içerisinde Allah'tan gelen emre uyacağını ifade ederek babasına kendisini kurban etmesini söylemiştir. Hazreti İbrahim bu emri yerine getirmek için oğlunu yüzüstü yere yatırdığı sırada Allah Teala büyük bir kurbanlık göndererek bunu kesmesini emretmiş ve Hazreti İsmail'i kurban olmaktan kurtarmıştı. Böylece Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail mükemmel bir itaat, teslimiyet ve fedakarlık örneği sergilemişlerdir. Bu nedenle kurban, Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in Allah'a karşı göstermiş oldukları büyük sadakat ve teslimiyetin hatırasını taşımakta ve inananlar tarafından her yıl Kurban Bayramı günlerinde büyük bir coşkuyla yerine getirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hicretin ikinci yılından itibaren vefat edinceye kadar her yıl düzenli olarak kurban kesmiş ve imkanı olan her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesini istemiştir. Kurban Bayramı günlerinde kişiyi Allah'a yaklaştıracak en güzel ve en sevimli şeyin kurban kesmek olduğunu belirten sevgili Peygamberimiz, kesilen hayvanların kanı yere düşmeden kişinin Allah katında yüce bir makama erişeceğini, bu nedenle gönül hoşluğuyla bu ibadetin yerine getirilmesini istemiştir. Bütün ibadetler, kulun kendini olgunlaştırması, hayatı anlamlandırması ve yüce yaratıcısına yaklaşması gibi gayelerin yanında üstün amaçlarla yapılmalıdır. Kurbanla, bir hayvanın eti veya derisi için kesimi arasındaki en temel fark, kurbanın ibadet amaçlı, yani Allah'ın rızasını kazanma ve onun isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır. Kur'an'da, kurbanın kan ve etinin değil, kesenlerin dini duyarlılıklarının, takvanın Allah'a ulaşacağının belirtilmesi böyle bir anlam taşır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi, kurbanda da asıl olan samimiyet, dini duyarlılık ve Allah rızasıdır. Bu nedenle Kur'an, Allah'tan başkası adına kurban kesmeyi yasaklamış, bu şekilde kesilen kurbanların etlerinin yenilmesini haram kılmıştır. Gerek fert, gerekse toplum açısından son derece yararlar taşıyan kurban ibadeti, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlar. Ayrıca insanlar arasında sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Zekatta olduğu gibi, kurbanda da zengin olan kişi malını Allah rızası için başkalarıyla paylaşma yolunda harcama alışkanlığı kazanır. Ve böylece cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtulur. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kurban, bir taraftan kişiyi Hakk'a yaklaştırırken, diğer taraftan da halka yakınlaştırmaktadır. Çünkü Hakk'a yakın olmayı hedefleyenler, halkla kaynaşabilen insanlardır. İlahi buyruğa uyarak kesmiş olduğumuz kurbanlar, bir taraftan bize Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in teslimiyetini ve her ikisinin de Allah'a itaat konusunda verdikleri zorlu imtihanı nasıl geçtiklerini hatırlama imkanı verirken, diğer taraftan da yoksullara yardımda bulunma zevkini kazandırır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir?

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. İbrahim Altıntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza

karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 20. Bölüm. Bu bölümde Yunus Suresi 94 ila 109. ayetler ve Hud Suresi 1 ila 83. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
1: Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler.

Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik.

0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي

0: Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ

0: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken,

Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

0: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca

Ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

ميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.

Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim.

Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur.

الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde

0: Emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır.
1: وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ

ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

0: أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun. Bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!

قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم.

0: عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. "Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey," dedi. Elçiler de, "Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı, şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir," dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. "İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir," dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. "Zor bir gün," dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, "Ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. "Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun," dediler. Lut, "Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim," dedi. Elçiler, "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi?" dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Yunus Suresi 94 ila 109. ayetler ve Hud Suresi 1 ila 83. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. İhsan Makamı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Bakara Suresi 112. Ayet. Ayette Allah katında büyük ikramlara layık olacağı müjdelenen muhsinler, güzel niyet ve davranış sahibi kimselerdir. Bu özelliğe sahip olanlar, nefsini Allah'a ortak koşmaktan muhafaza ederek samimiyetle ona yönelen, Allah'ı görüyormuş gibi kendini onun huzurunda bilen, her ibadeti temiz kalple ve her yönüyle güzel yapan şeklinde tanımlanmıştır. Muhsin, ihsan eden demektir. İhsansa iyilik yapmak, bildiğini iyi bilmek, yaptığını iyi yapmak anlamlarına gelen dini bir terimdir. İhsan kelimesinin kökü olan hüsn, bu haliyle güzel olmak manasına gelirken, mazi fiilinin başına eklenen elif harfiyle geçişli hale getirilerek güzel yapmak anlamı kazanmıştır. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de 70 civarı ayette karşımıza çıkar. Bu kavramın yer aldığı ayetler incelendiğinde, genel olarak 3 farklı içeriğe sahip oldukları görülmektedir. İhsan, iyilik yapmaktır. İhsan kelimesi iyilik anlamında kullanıldığında maddi ve manevi her türlü hayrı kapsar. Nisa suresinin 36. ayeti Allah'a imanı ve kulluğu emretmekte, şirki yasaklamaktadır. Ayette sağlam bir inanç telkininin hemen arkasından iyilik edilmesi gereken kimseler sıralanmıştır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. İhsan, herkesin ihtiyacına uygun olarak değişebilir. Anne babaya ihsan, onlara iyi davranmak, güzel söz söylemek, öf bile dememektir. Akraba için sıla-i rahimdir. Yetim ve fakirlere ihsan, tasaddukta bulunmak, maddi olarak destek vermek, yolcuya ihsansa onu güzelce ağırlamaktır. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ayetindeki insanlara ihsanda bulunmak ifadesi, Allah'ı razı edecek sadaka ve hayır olarak açıklanmıştır. İbn Kesir bu ayeti yorumlarken, "O sana nasıl iyilik etmişse, sen de onun kullarına iyilik et," der. Kul, Allah'ın kendisine verdiğinden onun yolunda infak etmekle yükümlüdür. Kur'an-ı Kerim'deki diğer kullanımıyla ihsan, iyi ve güzel amel anlamına gelir. Bu da Allah rızası için samimiyetle yapılan her türlü iştir. Maide Suresi 93. ayet şöyledir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem de iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ayette iman, amel, ihsan kavramları birbirlerinin sebep ve sonucu olarak zikredilmiştir. Sevgili Peygamberimizin Cibril hadisi olarak bilinen hadisinde yaptığı ihsan tanımı, amellerin ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre, Hazreti Peygamber ve ashabın mescitte oturduğu bir gün, kimsenin tanımadığı ve yolcu izlenimi vermeyecek kadar kılık kıyafeti düzgün birisi gelerek,
İman, İslam ve ihsan nedir sorularını sorar. Hazreti Peygamber soruları cevaplarken, imanın ve İslam'ın şartları olarak bildiğimiz esasları sayar. İhsanı ise, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir, sen onu görmesen bile o seni görür şeklinde tarif eder. Bu tanıma göre iman, dinin inanç esasları, İslam, ameller ve ihsan da tüm bu ilkeleri yerine getirirken takınmamız gereken tavırdır. Kavramın iman ve amelle birlikte kullanımı, onun davranışlarımızın ahlaki yönüne işaret ettiğini göstermektedir. Hadis-i şerifin bu üç kavram arasında kurduğu bağı değerlendiren Maturidi, tümünün bir ve aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Ona göre iman, İslam ve ihsan birbirlerinin yerine kullanacak eşdeğer kavramlardır. İhsanın Kur'an'daki üçüncü kullanımı, yaptığını iyi yapmaktır. İhsan bu anlamıyla hem Allah'a hem insana nispet edilmektedir. Allah'a nispet edildiği ayetlerde işini güzel yapmak ve iyilik anlamları vardır. O, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır ayetini Zemahşeri, Allah Teala'nın yarattığı her şey, hikmetin gereklerine ve maksada uygunluk ilkesinin icaplarına göre düzenlenmiştir. Güzellik bakımından kendi aralarında derecelendirilebilirse de, bütün yaratılmışlar güzeldir şeklinde yorumlamıştır. Ne yaparsa iyi yapmak, iyiliği bile iyi yapmak ihsandır. İhsan yolu güzel yürümenin, arkada bıraktığı izi güzel bırakmanın adıdır. Hayatta yapılan her işi sağlamca yapmak, hangi meslekte olursa olsun iyi sonuçlar verir. Müfessirler ihsan kavramına geniş bir perspektiften bakarak yer aldığı ayetteki bağlamına uygun anlamlar vermişlerdir. Mesela, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayetindeki iki ihsandan ilkini tevhid ve Allah'a itaat olarak tefsir etmişlerdir. Böylece Allah'ın nimetlerinin sayıldığı bu surede, onun kuluna verdiği en büyük nimetin, ontolojik olarak Rabbin birliğini kabul etmesi yetisi olduğu dile getirilmiştir. Ayetteki ikinci ihsan cennettir. Dünya amelini güzel yapanın ve Rabbine itaat edenin karşılığı, ahirette Rabbi tarafından güzelce verilecektir. Hazreti Peygamber bu ayetle ilgili olarak, Rabbiniz ne dedi bilir misiniz diye sormuş ve cevabını, Allah'ın tevhidle nimetlendirdiklerinin karşılığı ancak cennettir şeklinde vermiştir. İhsan kavramı Kur'an'da adalet, hilm, salih amel ve takva ile birlikte kullanılmıştır. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız bilin ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetten yola çıkarak iyi olanı yapmanın, iyi davranışlara devam etmenin sonucunun insanı takva sahibi yapacağını söylemek mümkündür. Takva sahibi olanlar, aynı zamanda işini iyi yapanlardır. Güzel davranışla takva arasında birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu bağ, çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır ayetinde de dile getirilmiştir. İhsan, imanın özü, ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk mertebelerinin en üstünüdür. İhsan tavrını kuşanmış kimselere muhsin denir. İhsanda bulunan anlamındaki muhsin kimse, Allah'ın sevdiği kulları arasındadır. Muhsin sayılmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Mesela peygamberler muhsindir. Yeryüzünde fesat çıkarmamak, Allah'a korku ve umutla yakarmak, namazlara devam etmek, sabırlı olmak, Allah yolunda başına gelen şeylere karşı metanetli ve cesur olmak, affetmeyi bilmek, insanlara karşı hoşgörülü davranmak, bollukta ve darlıkta infak etmek, öfkeyi yutmak, günaha düşünce Allah'tan bağışlanmayı dilemek, muhsin olmanın gereklerindendir. İnsan ister iyilik yapsın, ister işini iyi yapsın, bunun ilk faydası doğrudan kendinedir. Hazreti Ali'nin, insanlar yaptıkları güzel şeylerle bilinirler sözü, insanın ameliyle özdeş olduğunu gösterir. Nasıl ki insan ahirette amellerinin karşılığı olarak cenneti ya da cehennemi hak edecekse, dünyada da amelleriyle tavsif edilecektir. İyiliğin şahsi faydalarından biri, kötülükleri silmesidir. Fıtratı gereği kötülüğe meyilli olan insan, işlediği hataları iyilik yaparak telafi yoluna gitmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisine Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah,

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ve's salatu ve's selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 161 ve 163. ayeti kerimelerin hikmetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inneni hedani rabbi ila sıratim müstakim. Dinen kıyamen millete İbrahim hanife ve mâ kâne minel müşrikîn. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. Aziz kardeşlerim, doğru yol hangisi? Bu kadar farklı yollar varken hangisine güveneceğiz? Bu noktada Kur'an de ki, Rabbim beni dost doğru yola iletti buyuruyor. İnneni hedani Rabbi ila sıratim müstakim. Bu yol nedir? Kur'an bu yolu dost doğru bir din ve İbrahim'in milleti olarak açıklıyor. Dinen kıyamen millete İbrahim hanife. Ayette geçen milleti İbrahim çok önemli bir ifadedir aziz kardeşlerim. Tarihi bir bağ yanında bütün peygamberlerin ortak çağrısını temsil etmektedir milleti İbrahim kavramı. Tevhidi, yani Allah'ı birlemeyi, yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı, evet, onu tanıtmakta tevhid ilkesinin tebliğcisi Hazreti Muhammed'in getirdiği yolu tarif etmektedir. Ama Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bu noktada milleti İbrahim kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde bütün bir din sisteminin temsilcisidir. O insanlığa unutulmuş, bozulmuş, evet, uzaklaşılmış hakikati yeniden hatırlatan bir peygamberdir. Bugün de insanlığın en büyük problemi bu değil midir? Parçalanmış bir hayat, dağılmış bir inanç ve her kafadan bir ses. Kur'an diyor ki, hakikat tektir, yol Allah'ın yoludur. Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle demesi emrediliyor bu ayetlerde. Kul inne salati, benim namazım, ve nusuki, ibadetlerim, ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değerli dinleyiciler, bu ayeti kerime bir müminin hayatının özetidir. Namaz, evet, ibadet ve bütün hayatın Allah için olması. İbadet ayrı, iş hayatı ayrı, aile hayatı ayrı değerlendirilmemelidir bu inanç sisteminde. Ayet diyor ki, bütün hayatın tek bir merkezde birleşmeli. O merkezde Allah Teala olduğu bilinmeli.
Ayet-i kerimede nüsük kelimesi geçiyor. Nüsuki, benim ibadetim ifadesi. Bu dikkat çekici bir kelimedir. Ve sadece ibadet anlamına gelmemektedir. Hem de özellikle kurban. Yani sadece sözlü ibadet değil, fedakarlıklarla da Allah'a bağlılığı gerekli kılan bir mesajdır bu. Bir şeyi gerçekten seviyorsan onun için fedakarlık yaparsın, öyle değil mi? İşte mümin de Allah için yaşayan ve gerektiğinde de yine Allah için vazgeçebilen kimsedir. Çünkü onun hiçbir ortağı yoktur. Onun hiçbir ortağının olmaması tevhidin özünü oluşturmaktadır. Değerli kardeşlerim, bugün belki bir kimse ben puta tapıyorum demez. Ama insan bazen farkında olmadan başka şeyleri hayatının merkezine alabilmektedir. Nedir onlar mesela? Para olabilir, makam olabilir, beğenilme, takdir edilme arzusu olabilir. Halbuki bunlar da insanı yoldan uzaklaştıran tuzaklardır. Oysa müminin kalbinde ve müminin hayatında merkezin tek sahibi vardır. O da Allah Teala'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimenin ifadesiyle ben Müslümanların ilkiyim demekle emrolunmuş. Bu ne demektir? Ben bu teslimiyeti en önce yaşayan kimseyim. Ben sadece anlatmıyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Sadece bunu size söylemiyorum, aynı zamanda örneklik oluşturuyorum demektir. Çünkü din sadece sözden ibaret değildir. Din bir hayattır. Tevhid dediğimiz şey sadece bir inancın yansıması değildir. Tevhid bir hayat duruşu demektir. Bir konumlanmadır. Ve Müslümanlık denildiğinde sadece bir kimlik tanımlaması olarak anlaşılmamalı, Müslümanlığın tam bir teslimiyeti tarif ettiği bilinmelidir. Dolayısıyla insan yaşamıyla, tercihiyle ve yönelişiyle birlikte Müslümandır. Biz kendimize şu soruyu soralım aziz kardeşlerim. Hayatımız gerçekten Allah için mi? Hayatımızın merkezinde gerçekten Allah mı var? Yoksa biz de parça parça olmuş bir hayatı mı yaşıyoruz? Bu ayet bu noktada bize yeniden bir toparlanma çağrısında bulunuyor. Allah'ım, bizi dosdoğru yoluna ilettiğin kullarından eyle. Hayatımızı da, ölümümüzü de yalnız senin için yaşayabilmeyi nasip eyle. Kalplerimizi tevhid üzere sabit kıl. Senden başka hiçbir şeyi gönlümüzde merkez kılma. Ve bizleri sana tam teslim olan kullarından eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Habib Deveci, Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. En'am Suresi 152. Ayet.
1: Eûzu billâhi

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yetim malına el uzatma, adaletten hiç ayrılma. Yüce Allah, Müslümanlara yasakladığı şeyleri saymaya devam etmektedir. Yetim malı konusunda o kadar hassas olun ki, o mala kötü niyetle yaklaşmayın bile. Yetimi korumak ve onun malına el uzatmamak gerekir. Toplumdaki yetim çocuklar, o topluma birer emanettir. Yetimin malı, o yetim ergenlik ve rüşt çağına gelinceye dek korunmalıdır. Eğer faydalı ve güzel bir ticaret durumu varsa, yetim lehine çalıştırılabilir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Müslümanlara yetimi ve malını emanet bilinciyle korumak emredilmiştir. Bir diğer mesajsa, hiçbir işte adaletten ve doğruluktan ayrılmamak gerekir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayeti kerimeler.

0: الأخيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sihirbazlar şöyle dediler: zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sonunda dönüş Allah Teala'yadır. Hazreti Musa, Firavun'u imana davet edip mucizelerini ona gösterdiği zaman, Firavun bütün bilgili sihirbazlarını toplayarak ona meydan okudu. Hazreti Musa da kabul etti. Sözleştikleri vakitte halkın gözleri önünde Musa'nın asasından dönüşen koca yılan sihirbazların iplerini yuttu. Bunu gören sihirbazlar hemen secdeye kapanıp Allah Teala'ya iman ettiler. Buna çok kızan Firavun, sihirbazların ellerini ve ayaklarını çapraz olarak keseceğini söyledi. Onlar da imanın verdiği güven ve tevekkülle, "Olsun, nasılsa Allah'a döneceğiz," diye cevap verdiler. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, imanı ve Allah'a güveni tam olanlar tehditlerden korkmazlar. Almamız gereken ikinci mesaj, insanları aldatanlar hakikatler karşısında hep aciz kalmışlardır. Almamız gereken son mesajsa, Allah'a iman kişiye büyük bir cesaret verir.
2: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm, yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
3: Kamu spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz? Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
10: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
11: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Rum Suresi 36 ila 40. ayetler.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü

0: kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim Aleyhisselam'ın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onbirinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah fi rahmetihi. İnne Allah gafurur rahim.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yerde cehennemdir. Hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup, iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak, sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tevbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tevbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yaptırmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse, namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı
ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir, yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah

tövbelerini kabul buyurduktan sonra o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah tevbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun büyük olsun hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tevbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki,
iman edip

dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca, bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir toplumdan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır.
De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzeninizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerleminizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur, ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, İlkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu zaten zanna uyuyor.
Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki eğer iddianızda doğruysanız o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinden seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar, hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böylece acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler.
Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zan peşinde gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bilmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlar açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi. Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de
bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramadınız?

Allah'ımıza geldin. Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz! Artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki, haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, kendilerine her türlü kanıt gelse bile, elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince, dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir.
Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle, inananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedildiyse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, onlar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilirsiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O kalplerin içini bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tevbe Suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus Suresi ve Hud Suresi 1 ila 5. ayetlerin yer aldığı 11. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Kur'an'ın temel konuları. Tüm dinleyicilerimize merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Mümin, hatada ısrar etmeyen, her zaman Müslümanca duruşu olan ve şahsiyetli bir hayat yaşayan insandır. 11. cüzde, Tevbe suresinin son tarafı ve Yunus suresinin tamamı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki tevbe. Tevbe etmek ve hatadan dönmek erdemli bir harekettir. Tevbe suresinin son tarafında,

0: tevbe ve istiğfar konusu işlenmektedir. Bir peygamberin müşrikler için istiğfar etmesinin ve af dilemesinin doğru olmadığı belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak Hazreti İbrahim üzerinden örnek verilmektedir. Çünkü o da kafir olan babası, babalığı için istiğfar etmişti. Allah ise muhacir, ensar ve diğer samimi müminlerin dua ve istiğfarlarını kabul etmektedir. Bu bağlamda Tebük Savaşı'na keyfi katılmayan ama sonra çok pişman olup tevbe eden 3 sahabinin durumu anlatılır. Bir aydan daha fazla süre devam eden bu tövbe pişmanlık süreci, toplumsal tepki ve yeryüzünün onları daralttığı bir dönemde tevbelerin kabul edilmesi ve 3 sahabinin kurtulması bizim için önemli bir örnektir. Riyazü Salihin isimli hadis kitabının başındaki tevbe bölümünde tevbe eden bu 3 sahabinin ilginç hikayesiyle ilgili rivayet aktarılır. Mutlaka oradaki bu olay gibi çok farklı tövbe olayları okunmalıdır. 11. cüzdeki ikinci konumuzsa Müslümanca duruş. Kur'an'dan ve peygamberlerden öğrenmek. Bu cüzde Yunus suresi de bulunmaktadır. İlk kısmında Hazreti Peygamber'in Mekke'deki risalet çalışması, insanları tevhide çağrışı ve onların tepkileri karşısında sergilediği Müslümanca duruş anlatılmaktadır. Burası aslında bütün davetçiler için önemli bir bölümdür. 11. cüzün 3. konusuysa şahsiyetli olmak. Peygamberin hayat tarzı, sünneti budur. Yunus suresinin 2. bölümünde ise Hazreti Yunus'un da içinde bulunduğu önceki 3 peygamberin tevhid çağrısı, risalet çalışması ve cahiliye toplumu karşısında sergiledikleri duruşları anlatılır. Bu tevhidi duruşun bütün peygamberlerin sünneti, hayat tarzı olduğu anlatılır ve bütün davetçilere bir mesaj verilir. ...11. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur.

Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

edebilirsiniz. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen değerli dostlar, şu an radyodan bu ses kendilerine ulaşan bizleri isteğiyle ya da gayri ihtiyari olarak dinleme durumunda bulunan aziz dinleyiciler. Kur'an Hocası programından hepinizi en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde Abese suresinden yine okumaya devam edeceğiz inşallah. Bugün Abese suresinin 17, 18, 19, 20 ve 21. ayetleri olmak üzere 5 ayeti kerime okuyacağız. Her zaman olduğu gibi yine ayeti kerimeleri 3 defa tekrar ediyoruz. İlk defa dinleyenler içindir bu açıklamalarım. Neden 3 defa tekrar ediliyor? Hem ayeti kerimelerde geçen kelimelere aşinalık kazanmak, alışkanlık oluşturmak, hem okuma usulünde ağızların, dillerin, dimağların yatkınlık kazanmasını sağlamak amacıyla tekrarlarımızı yapıyoruz. 584. sayfada yer alıyor bu ayeti kerimeler. Arzu edenler musafları açıp 584. sayfadan 17. ayetten itibaren okumamıza iştirak edebilirler. Buyurun okuyoruz.
3: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila al-insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.
2: Tekrar okuyoruz.
3: قتل الإنسان ما أكفره مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ

0: يسره ثم أماته فأقبره.
1: Son kez tekrar ediyoruz.
0: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Sadakallahü'l-Azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Abese suresinden 5 ayeti kerimeyi okuduk. Bu ayetlerde dikkat edeceğimiz harfler veya kelimeler ya da kurallar neler olacak bir bakalım. Utile derken kaf harfi kelimenin ilk harfi ve kalın okunmakta. Utile. Bakınız.
0: Utile. U. Utilel insanu.
1: Burada insanu ihfa ve tutuyoruz.
0: İnsanu.
1: Tutmak sesi olduğu haliyle birazcık sesin çıkışını devam ettirmek demek. Evet, tutmak. Sesin çıkışını biraz devam ettirmek. Buna tutma diyoruz. Peki ihfayı gördük.
0: Kutilel insanu ma ekferah. Ma ekferah.
1: Gördüğümüz gibi burada ma dedik, ekferah derken dikkat buyurun. Seste bir değişiklik, vurgu değişikliği yaptım. Bir kez daha yapayım, dikkatli takip edenler iyi anlayacaklar.
0: Mâ ekferah.
1: Neden? Çünkü ma ayrı bir kelimedir, ekferahu ayrı bir kelimedir. Şimdi burada kelimeler ayrı olduğu için kelimelerin birinden diğerine geçişte o farklılığı belirtmek için seste bir değişiklik, vurgu yaptığımız gibi aynı zamanda da bu iki ayrı kelimede bir tecvid kuralı da var. Mâ derken met uzatma durumu var. Ekferah derken de bu uzatma durumundan sonra gelen kelimenin ilk harfi, bakınız ilk harf hemze olduğu için burada met harfi ile hemze yan yana gelmiş. Ama birisi kelimenin birisinde, diğeri de diğer kelimenin başında ama yan yanalar. İşte bu ayrı kelimelerde olması itibariyle buna meddi munfasıl dediğimizi biliyoruz artık. Burada bir meddi munfasıl kuralı. Peki ne olur meddi munfasıl olunca? O zaman bir elif miktarı değil, dört elif miktarına kadar uzatma hakkı olur. Yani çok hızlı okumalarda elbette ki hadr usulü dediğimiz okumada bir elif miktarı okunur ama burada bu bir elif miktarı okunma işi, okunma süresi, tedvir ve tahkik, yani orta ve ağır okuyuşta artık uzatma miktarını değiştirmeye sebep olur. Böyle bir kural var burada, meddi munfasıl. Peki efendim devam ediyoruz.
0: Min eyyi şeyin, min e,
1: bakınız min e, burada nunu tutmuyoruz. Min, nun kendi sesiyle, müstakil okunabileceği hal ile okunacak. Min, min, min, hunnesi de çıkacak. Min, bütün bunları yapılıp nunu müstakillen okuduğumuz gibi araya boşluk bırakmadan hemzeye geçiyoruz. Bakınız.
0: Min eyyi, min eyyi, eyyi.
1: Burada da yanın şeddesini unutmayalım.
0: Min eyyi şeyin halaka.
1: Şeyin ha derken yine burada da bir izhar var. Evet, min e derken izhar vardı. Şeyin ha derken burada da yine izhar var.

0: خلقه من نطفة.
1: Buradaki dağda galgale sesini duyuyorsunuz aziz dinleyenler.
0: Min nutu.
1: Bakınız galgale sesi. Ses, harfin sesinin patlaması.
0: Min nutu fe.
1: Şimdi bu galgale da harfini kendi sesiyle okursak çıkar. Ama tekrar tekrar hatırlatmıştım. Bir kez daha söylüyorum. Da harfini ta sesiyle okuyanlar bunu yapamazlar. Çünkü ta sesinde galgale sıfatı yoktur. Onun için tekraren söylüyorum ki da harfi galgale sıfatı vardır. Daha farklı sıfatları da vardır. Ta'dan bildiğimiz ta, iki noktalı ta harfinden farklı sıfatlara sahiptir. Onun için da harfini, bakınız telaffuzda bile, adını söylerken bile fark ediliyor. Da harfini ta harfinin sesiyle okumayalım. O zaman
0: min nutfe halakahu fekaddera.
1: Sondaki ha'lar sakin okunduğu için uzatılmıyor.
0: Fekaddera sümmessebile yessera. Sümmessebile yessera.
1: Burada yessera ince ve kalının yan yana geldiği zaman okunuşundaki insicam ve güzelliğe bir bakalım. Birisi ince, öbürü kalın, kendilerini fevkalade fark ettirecek nitelikte kelimenin güzelliğini görüyoruz. Bir kez daha okuyalım.
0: Sümme derken zaten sağ harfi peltek. Sümmessebile yessera.
1: Evet. Son ayet-i kerime.
0: Sümme ematehu feakbera. Ematehu.
1: Medler. Ematehu. Zamir birleşik miktarı uzatılıyor. Ama burada meddi tabii miktarı uzatılma durumu söz konusu. Sonrasında da
0: feakbera. Feakbera.
1: Kaf kalın.
0: Feakbera.
1: Kaf aynı zamanda galgale harfi.
0: Feakbera.
1: Diyoruz. Duruşumuzda ha'nın cezimli haliyle, sükunuyla.
0: Feakbera.
1: Diye okumamızı tamamlıyoruz kıymetli dostlar. Bugünlük vaktimizi doldurduk. Okuduğumuz ayeti kerimeleri bir kez de birlikte tekrar edelim. Sonra dersimizi tamamlamış olacağız inşallah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kutilel insanu ma ekferah. Min ayyi şeyin halakah. Min nutfeh. Halakahu fekad. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله العظيم.
1: Evet, bugünlük dersimizi böylece tamamlamış oluyoruz kıymetli dostlar. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün.

Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için, kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Sadece Allah'a kulluk etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Hud Suresi 25-26. Ayetler. Mealini verdiğimiz ayette belirtildiği gibi Yüce Rabbimiz, Hazreti Nuh'u kavmine peygamber olarak göndermiştir. Hazreti Nuh da kendinin kavmi için bir nasihatçi ve açık bir uyarıcı olduğunu ilan etmiş, Allah'tan başka ilah bulunmadığını, dolayısıyla ondan başkasına kulluk etmemeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Nuh aleyhisselam peygamberlik görevini eksiksiz olarak yerine getirmiş ama kavmi onu dinlememiş, yine eski azgınlıklarına devam etmiştir. Ancak Nuh aleyhisselam kendini dinlemedikleri takdirde büyük bir cezaya çarptırılacaklarından endişe ettiğini belirterek kavmini uyarmış, bütün bu gayretlerine rağmen toplumun ileri gelenleri Nuh aleyhisselamın davetini kabul etmemiş ve onu sapkınlıkla itham etmiştir. Tebliğ faaliyetlerine son vermediği takdirde, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın diye tehditte bulunulmuştur. Sonunda Hazreti Nuh Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Ve Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Bütün peygamberler kavmini bir olan Allah'ı tanımaya ve ona kulluk etmeye davet etmiş, bu davet esnasında çeşitli zorluklarla karşılaşmış, sıkıntıya maruz kalmışlardır. Diğer bütün peygamberlerin yaptığı gibi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde kavmini Allah'a kulluk etmeye davet etmiştir. Ayet-i Kerime'de, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir buyrularak, bütün peygamberlere emredilenin bir Allah'a iman ve ona kulluk etmek olduğu açıkça vurgulanmıştır. Yüce kitabımız Kur'an'da Rabbimiz kendisine kulluk etmemiz gerektiğini açık

bir şekilde belirterek şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Şu halde yaratılış gayemiz, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinde de açıkça belirtildiği gibi, Yüce Rabbimize kullukta bulunmak ve O'nun emirlerini noksansız bir şekilde yerine getirmektir. İbadetlerimizi yaparken, özellikle de namazlarımızı kılarken, her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde, Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyerek kulluğumuzu hatırlamakta ve sadece ona ibadet ettiğimizi ifade etmekteyiz. Böylece Yüce Rabbimizden başkasına ibadet edilmeyeceğini, ibadete sadece onun layık olduğunu özellikle vurgulayarak tevhid inancını açıkça ortaya koymaktayız. Zaten Yüce Rabbimiz de bize, yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerde de açıkça belirtildiği gibi, sadece kendine kulluk, ibadet etmemizi emretmektedir. Biz insanları diğer yaratıklardan farklı kılan en önemli özelliğimiz, akıl, irade ve bizi yaratan Yüce Rabbimize karşı yerine getirdiğimiz ibadetlerimizdir. Eğer insani özelliklerimizi doğru bir şekilde kullanıp, iman ve bunun tabii sonucu olan ibadetlerimizi yapmazsak, diğer yaratıklardan farkımız kalmaz. Hatta bununla da kalmayıp, bizim dışımızdaki diğer mahlukattan daha da aşağı olacağımız, Rabbimiz tarafından ayeti kerimede şöyle ifade edilmektedir. Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Akıl ve irade sahibi olmayan varlıklardan farklı olduğumuzu ve gafillerden olmadığımızı ifade etmenin yolu, Rabbimize olan imanımız ve ibadetlerimizdir. Şayet iman ve kulluğumuz olmasaydı, Yüce Mevlamız katında ne değerimiz olurdu ki? Bu gerçeği Rabbimiz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de açıkça ortaya koyarak şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! De ki, duanız, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? İşte bizler de Rabbimiz katında imanımız, ibadetlerimiz ve kulluğumuzla değerli olduğumuzu unutmamalı ve sadece O'na kulluk etmeliyiz.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi 56 ila 64. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince Allah onları pek

güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Onuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayırım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin Medine, daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki, O kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz. Ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar "Bunları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki O izzet ve hikmet sahibidir. Melekler İnkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura "Tadın bakalım yangın azabını" diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara geridekilere ibret olacak şekilde davran ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O, yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de. Eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa, bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler, birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, İşte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tövbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna, onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını

böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir. Ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkarı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geri çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi. Ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder.

0: Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar, daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar? Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir Tanrı'ya kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka Tanrı yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın, gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp, gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan, kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara, "Oturun bakalım, diğer oturanlarla beraber." denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse, biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin, biz de sizinle birlikte bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların, zekat gelirleri, taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri, ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için size gelip inandıklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki Allah ve Resulü hoşnut edilmeye daha layıktı. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki, münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah, erkeğiyle kadınıyla, münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızasıysa hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkârcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkârcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve O'nun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da, gizli görüşmelerini de bilir. Ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar, yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve "Bırak bizi, kalanlarla birlikte olalım." dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler.
1: Enfal suresi 41-75. Ayetler ve Tevbe suresi 1-93. Ayetlerin yer aldığı 10. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Mustafa Ergün. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ümit var olmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım! Gidin, Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf Suresi 87. Ayet. Bu ayette seçilmiş bir insanın, bir peygamberin inancı ve teslimiyeti örnek bir davranış olarak bizlere sunulmaktadır. Yakup peygamber oğullarının artık Yusuf'u bulmaktan ümitlerini kestikleri bir anda, "Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşlerini arayın." tavsiyesinde bulunarak hem inananların ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini hem de kendisinin Allah'a olan sonsuz güvenini ifade etmektedir. Allah'a sonsuz bir güven beslemek, her zaman ve mekanda onun yardımından, himayesinden emin olmak. İşte yaratana bağlılığın zirve noktası budur. Zaten Allah'ın kudretine, merhametine ve yardımına güveni beraberinde getirmeyen bir iman, kamil bir iman olarak nitelendirilemez. Bu bakımdan Yakup peygamberin Rabbine olan güveni ve bağlılığı bizler için çok şey ifade eder. Zaten yaratan örnek alalım diye kutsal kitabında ona yer vermiştir. Şu halde yüreği iman ve ümit dolu peygamberlerin umutlarını boşa çıkarmayan, merhametlilerin en merhametlisi niçin bizlerden rahmetini esirgesin? Yüce Yaratıcı'nın rahmetinden nasip almamızın tek bir şartı, samimi bir şekilde ona inanıp teslim olmaktır. Bu inanç ve teslimiyet, Allah'a tam bir güven duymamızı beraberinde getirir. Bizim ona olan güvenimizin temel kaynağı, rahmet sıfatıdır. Bu rahmet, bizim için bir huzur kaynağıdır. Zira ayette geçen rav kelimesi aslında üzüntü ve kederlerden uzak olma veya sıkıntı ve darlıktan sonra insanın kavuştuğu rahatlık durumunu ifade ediyor. Tıpkı susuzluk sıkıntısı yaşarken imdadımıza yetişen bir yağmurun veya yaşayacağından ümidimizi kesmeye başladığımız bir hastanın son anda yüzünde beliren hayat emarelerinin yüreğimizde açtığı ferahlık gibi. Kutsal kitabımızın ölü toprağa can veren ve ümitsiz bekleyişleri yaşama sevincine dönüştüren yağmuru rahmet olarak adlandırması ne kadar anlamlı değil mi? Ümitsizlik duygusu bir anlamda çaresizliğimizi ve problemlerimizi, sıkıntılarımızı giderme noktasında İçine düştüğümüz acziyetin bir ifadesidir. Yaşama sevincimizi ortadan kaldıran, bize yeryüzünü dar eden bir duygu halidir ümitsizlik. Gün olur, yağmur yağmaz, bağımız, bahçemiz, hayvanlarımız susuz kalır ve ümitsiz bir bekleyiş içerisine gireriz. Bazen ölüm kalım mücadelesi vermekte olan bir yakınımızın iyileşmesini beklerken tükenir ümitlerimiz. Bazen olur ki, tıpkı Yakup aleyhisselam gibi yıllardır kaybettiğimiz yavrumuzun gelişini bekleriz, çaresizlik içinde. Bu ve benzeri durumlarda ihtiyacımız olan tek şey ise bir umut ışığıdır. Sığınılacak başka bir kapı, tutunacak başka bir dal kalmamıştır çünkü. İşte tam bu noktada devreye giren imanımız, bizim için bir hayat ışığı olur adeta. Allah'ın yardımına ve merhametine olan sonsuz inancımızdan beslenen ümidimiz ayakta tutar bizi. Bu ümit sayesinde hayata sarılırız. Bu ayetin bizlere hatırlattığı kesin gerçek, Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmememiz gerektiğidir. Onun rahmetine ve yardımına güvenimiz, ona olan inancımızın bir işareti ise, rahmetinden ümit kesmemizde nankörlüğümüzün bir işareti sayılmaktadır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir ayetinde rahmet, nimet anlamında karşımıza çıkmaktadır. Demek ki Allah'ın bize verdiği tüm nimetler, O'nun rahmetinin yansımasından başka bir şey değildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 159 ila 162. ayetlerin meali. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyip saklayanlar yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri kabul eden, rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Bakara Suresi 159. ayetin tefsiri. Dini terminolojide lanet, Allah'ın bir kimseyi işlediği kötülüğün büyüklüğü sebebiyle rahmetinden uzaklaştırması anlamına gelir. Bu uzaklaştırmanın sonucu, ahirette cennetten mahrum kalmak ve cehennem azabına çarptırılmaktır. Bir insanın başka birine lanet okuması ise, kötülük ve zararları sebebiyle o kişi hakkında beddua etmesi demektir. Müfessirlerin çoğu burada eleştirilenlerin, Tevrat'ın hükümlerini insanlardan saklayan ve Tevrat üzerine sahte tevil ve yorumlarla gerçekleri örtbas eden, bilhassa Hazreti Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen Tevrat haberlerini saklayan veya haksız tevillerle çarpıtan Yahudi bilginleri olduğunu belirtmişlerdir. Fahrettin Er-Razi, ayetin ifadesinin genel olduğunu belirterek, bu görüşe katılmamışsa da, Muhammed Abduh'un da belirttiği gibi, bazen araya başka konular da girmekle birlikte, surenin 40. ayetinden itibaren devam eden asıl konu, ehli kitap ve özellikle Yahudiler olup, konumuz olan ayette tekrar onlarla ilgili açıklamalara ve eleştirilere dönülmüştür. Nitekim Tevrat'ta da yer yer inatçılık ve isyankarlıkların nedeniyle sert enseli kavim diye anılan İsrailoğullarının basit arzuları veya çıkarları yüzünden ahdi bozmaları, yoldan çıkmaları, başka ilah ve ilahlar edinmeleri, şeriatın hükümlerini ihlal etmeleri halinde başlarına büyük belaların geleceği ve lanete uğrayacakları yönünde ciddi uyarılar yapılmış, ileride insanlar tarafından nefret edilip öfke duyulan bir kavim haline gelecekleri çok açık ve ağır eleştirilerle bildirilmiştir. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim bir ümmeti, bir kavmi yanlış inanç ve tutumları sebebiyle eleştirirken, o milletin kendisini değil, kötülük ve sapkınlıkları hedef almakta, ayrıca bu hususta Müslümanlara da mutlaka bir mesaj vermektedir. Bu mesaj, aynı yanlışları yapanların aynı akıbete uğramaları kaçınılmazdır. Bu ilahi bir yasadır şeklinde özetlenebilir. Nitekim bu ayetin Yahudiler hakkında inmiş olmasına rağmen, hükmünün genel olduğu hemen bütün müfessirlerce vurgulanmıştır. Buna göre Yahudiler, menfaatleri ve nefsani arzuları sebebiyle bazı ilahi gerçekleri örtbas ettikleri veya uygunsuz tevil ve yorumlarla saptırdıkları için belirtilen sıkıntılara düşmüşlerdir. Eğer aynı yanlışı Müslümanlar yaparsa onlar da aynı kötü durumlara düşerler. Nitekim Abdullah bin Abbas'a atfedilen bir rivayette, Allah'ın Kur'an'da ehli kitaba yönelttiği her tenkidin Müslümanlar içinde bir uyarı olduğu belirtilmiştir. Hemen bütün tefsirlerde verilen bir bilgiye göre, çok fazla hadis rivayet ettiği için eleştirilen Ebu Hureyre, eğer Allah'ın bu husustaki ayeti olmasaydı, artık bu eleştiriden sonra hiçbir hadisten söz etmezdim demiş ve konumuz olan ayeti okumuştur. İslam alimleri için yararlı bilgiyi insanlardan saklamanın caiz olmadığını ifade ederken ileri sürdükleri delillerden biri de bu ayet olmuştur. Bakara Suresi 160 ila 162. ayetlerin tefsiri. Allah'ın bildirdiği hükümleri, ilahi gerçekleri insanlardan saklamak yahut onları maksatlı olarak yanlış yorumlayıp
asıl maksadından saptırmak, hem Allah'ın, hem meleklerin, hem de başka insanların ve özellikle bu saklamadan zarar görenlerin lanetini hak edecek kadar büyük bir suç ve günahtır. Bununla birlikte tevbe edip aklını başına toplayan, ilahi gerçekleri bilip de insanlara açıklaması gereken diğer bilgileri eğip bükmeden ifade edenleri de Allah bağışlayacak, fakat inkar edip küfrüyle ölenler ebedi lanetlenmiş olarak azabı boylayacaklardır. Bakara Suresi 163 ila 167. ayetlerin meali. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimi vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman, izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Bakara Suresi 163. ayetin tefsiri. Ayette geçen ilah kelimesi, Türkçedeki Tanrı kelimesinin karşılığı olup, Arapçada kulluk etmek anlamındaki elehe, yelehü veya hayret ve şaşkınlık içinde kalmak, gönülden bağlanıp sığınmak anlamındaki elihe, yelehü ya da velihe, yevlehü kökünden mastar isimdir ve tapınılan yüceliğin karşısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılıp sığınılan manalarını ifade eder. Vahid kelimesi ise eşi, dengi ve benzeri olmayan, her yönden bir ve eşsiz olan anlamına gelir. Ayette müşrik Araplar ve türlü şekillerde tevhid inancını zedelemiş olan ehli kitap da dahil olmak üzere bütün insanlık, Allah'tan başka varlıkları ilah tanımaktan, uydurma ilahlar edinerek onlara tapmaktan vazgeçip bir tek ilaha inanmaya, tevhid inancına çağrılmakta, bütün insanların ilahının ve mabudunun eşsiz, benzersiz tek ilah olduğu, ondan başka bir ilah bulunmadığı vurgulanmaktadır. Şu halde yalnız onu ilah tanıyıp ona kulluk etmek gerekir. O sadece bir toplumun ilahı değil, bütün insanların ilahıdır. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Ayetteki La ilahe illa hu cümlesi, kelime-i tevhidle aynı anlama gelir. Rahman ve Rahim ise Esma-i Hüsna, yani Allah'ın en güzel isimleri arasında gösterilmiş olup, bunlar Allah'ın yarattıklarına karşı merhamet ve şefkatinin genişliğini, nimetlerinin bolluğunu dile getiren isimlerdir.

0: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Sebe Suresi 22. Ayet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'tan başka ilah yoktur. İblis, günahları insanlara şirin göstereceğine ve onları saptıracağına dair yemin etmişti. Çünkü o, insanları saptırabileceğini düşünüyordu. Bu ayetin öncesindeki ayetlerde belirtildiğine göre, şeytanın bu düşüncesi, insanların bir kısmı hakkında doğru çıkmış ve samimi kullar dışındakileri saptırmıştır. Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü bulunmamaktadır ve sorumluluk tamamen o kimselere aittir. Bu ayette ise şeytanın kandırmasıyla işlenen günahların en büyüğü olan şirkin yanlışlığı üzerinde durulmakta, insanlar düşünmeye davet edilmektedir. Bu ayetten alacağımız mesaj, Allah'tan başka ilah diye uydurulanların kendilerine bir faydaları olmadığı gibi, Allah'ın da bunlara bir ihtiyacı yoktur.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki, önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.